Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من

الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربي.

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله

الصدور وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى

وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال

وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دهر

وإذ يتحاجون

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

nasıl bir çocukluğum oldu. Düşününce ürperiyorum. Evin geçimini sağlamak uğruna sırtımızdaki boyacı sandığıyla seher vaktinde düşerdik yollara. Mısır tarlaları arasından kilometrelerce yaya yürürdü. Köpek havlamaları bozardı seherin sessizliğini. Müthiş bir korku sarardı bedenimizi. Minicik yüreğim çıkacak gibi olurdu yerinden. Şehrin apartman kapılarında atlatabilirsek binanın bekçisini, evlerin kapılarını çalardı. Çıkan olursa boyacı geldi parlasın derken ne de kibarlaşır incelirdi.

Yağmur yağdığı zaman ıslanırdı bedenimiz. Soğuktan olsa gerek buharlar çıkardı tenimizden. Sıcacık bir evde olduğumuzu düşlerdik. O an neşe, gülücükler belirirdi yüzümüzden. Yaşımız ancak 8 veya 9'du. Minicik omuzlarımıza hayatın acıları binmişti. İleride bitecekti, kurtulacaktık bu hayattan. Yoksa umutsuz nasıl yaşanırdı?

Yıllarca boyadım kunduraları, ama bir tek kunduram olmadı. Kara lastikten ayakkabılarım vardı. Uzun zaman sonra delinirdi ayakkabılarım. Deliğini kibrit çöpü tıkayarak yamardım. Yıllarca yaşadım bu hayatı, salıncakta sallanan çocuklara imrenirdim. Annesinin koklayarak okşadığı çocukların neşesi benim yüzümde kabuslara dönüşürdü. Kebapçının önünden geçerdi, etin kokusu mis gibi tüterdi burnumuza. Nasıl da nefsimiz kabarırdı. Tok muyuz, aç mıyız, kimin umurundaydı? Her gün akşamlara kadar çalışırdık. Bulabilirsek zeytin ile ekmeği, bir de yanında bir bay soğan, kurtarmış olurduk o günü. Rabbim düşünmez olur mu kulunu? Rabbim düşünmez olur mu kulunu? Uyurken bile rüyalar vermiş. Ne rüyalar görürdük çocukluğumuzda ne. Acılar gider, gülücükler gül gibi açardı.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma, yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku, Allah aşkına. Allah aşkına.

Bir volkan gibi ya Rab, yeri göğü inletsem, cihanın her yerine tohum gibi serpilsem, elleri birleştirip gönülleri perçimle, bütün Müslümanlara kardeşliği söylesem. Yanıyor İslam için bir kor olmuş yüreğim, kaldır ya Rab geceyi, seherleri göreyim. Küfrü ve zulmü söndür, mazlumları sevindir. İslam'a zaferler ver, budur senden dileğim.

çark edip durma öyle. Maksuda eremezsin. Yerinde kalmayınca meyveyi deremezsin. Varan sebatla vardı, gidip menzile erdi. Sen sebat etmeyince dost yüzü göremezsin.

yolcuya azık iman. İnançla gerilmezsen cennete giremezsin. Köprü yıkık, yol bozuk, elden tutan kimse yok. Hakka gönül vermezsen öteye geçemezsin. Derin dere, sarp yokuş, hak erine hepsi hoş. Hakla hemhal olmazsan yayını geremezsin. Varanlar vardı çoktan, varlığa erdi yoktan. Yok olmayınca sen huzura yüz süremezsin.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.

Alın, alın canımı gidin bu elden. Bırakın uyusun benim bebeğim. Vurun kurşunlar beni yürekten. Bırakın, bırakın uyusun benim bebeğim. Bırakın uyusun benim bebeğim. Mahzun gözlerine, dudaklarına dökmeyin, dökmeyin gözyaşı yanaklarına. Çığlıklar düşmüş uykularına. Bırakın uyusun benim bebeğim. Bırakın uyusun benim.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

birer hayattan gitti. Bu yalnızlık içinde olmam imkansız. Mecalim kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, durmam imkansız. Sevdiklerim birer birer hayattan gitti.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

savruldu deli gönlüm, asuman nara düştü. Viran oldu can evim, hanuman nara düştü. Eyvahlar ve eyvahlar her zaman kârım imiş. Ahımda yandı asır ve zaman nara düştü. Ben garip yolcusuyum bu yaman beldelerin. Aşkımı ağırlarken nice han nara düştü. Gelmiş geçmiş ağıtlar hep bana yanıyorlar. Derdimle inleyen gazel han nara düştü. Bu sahilsiz deryada melal deniziymiş. Derdimi anlatacak her derman nara düştü. Dizginledim atımı kıtalarda aşk için. Kıtalar yandı zaten, küheylan nara düştü. Düştüm er meydanına, nice pehlivan gördüm. Takatten kesti benlik, pehlivan nara düştü. Nice aşıkan gibi küleybi heves çaldım. Heves yaktı bağrımı, körpe can nara düştü. Cevheri közdür aşkın, baştan ayağa yakar. Gönlünü aşka salan aşıkan nara düştü. Kalemimden sayfaya akıyor gözyaşlarım. Kan ağlayan şiirim an be an nara düştü. Şemsi de yüce yarin Yusufi aşığıdır. Zindana gül taşırken gülistan nara düştü. Şemsi de yüce yarin Yusufi aşığıdır. Zindana gül taşırken gülistan nara düştü.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Boşanma. Ailede eşlerin yol ayrılığı. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Talak Suresi 1. Kıymetli dinleyiciler, talak yani boşama, evliliğin devamı maksadıyla dinimizce tavsiye edilen tüm yolların denenmesine rağmen eşlerin yine de anlaşamadığı durumlarda ailede yol ayrılığı anlamındadır. Talak kelimesi İslam hukukunda hem tek taraflı irade beyanı ile hem iki tarafın anlaşarak ailede eşlerin yollarının ayrılması ile hem de mahkeme kararıyla meydana gelen boşanma anlamlarına gelir. Az önce okuduğumuz ayetten anlamamız gereken, aile kurumunun dini, ahlaki ve hukuki temelini oluşturan nikah akdinin ve evlilik birliğinin keyfi biçimde sona erdirilemeyeceği gerçeğidir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, nasıl ki ailenin oluşumu safhasında kadın ve erkek ile ailelerinin insanlara özgü ve insan haysiyetine yakışır tarzda birbirleriyle tanışıp anlaşarak nikahları yapılıyorsa, nikahın sona erdirilmesinin de belirli kuralları elbette olacaktır. İşte bu bağlamda ayeti kerimeyi anlamaya çalıştığımız zaman Yüce Allah ayete "Ey peygamber" şeklinde başlamakla beraber sözün akışı ve özellikle kullanılan fiillerin çoğul olması, Resulullah'ın şahsında müminlere hitap edildiğini, evlenme ve boşanmanın aynı zamanda sosyal bir konu olduğunu göstermektedir. Özel olarak peygambere hitap edilmesi ise bu hükümlerin tebliğ edilmesi ve doğru uygulanmasının sağlanmasında ona verilen görevin ve genel olarak konunun önemine dikkat çekmek amacıyla açıklanabilir. Kıymetli dostlar, bu üsluptan da anlaşıldığı üzere evlilik hakkındaki hükümler işlenirken iyi niyet ve hakkın kötüye kullanılmaması gibi bazı temel ilkelere vurgu yapılmakta, aile bütçesi konusunda ölçülü olmamız istenmektedir. Makul, meşru ve dengeli olmayan, sonunda bizleri Allah'a isyan noktasına götüren bir takım keyfi isteklerimizin bizleri perişan ederek ailelerimizin, toplumumuzun ve medeniyetlerin çökmesine yol açabileceği ima edilmektedir. Sonuç olarak kainatta yaptığımız hiçbir şeyin Yüce Rabbimizin gücü ve bilgisi dışında kalamayacağı hatırlatılmaktadır. Evlilik birliğini sarsacak durumlarla karşılaşıldığında ve evliliği sonlandırmak kaçınılmaz hale geldiğinde dikkat edilmesi ve uyulması istenen yahut tavsiye edilen hususlar geniş biçimde özellikle Bakara Suresi 226-232'de anlatıldığı için konunun ayrıntılarına girmeyeceğiz. Bu surede ağırlıklı olarak evliliğin sona ermesinin sonuçları üzerinde durmuş olduk. Boşanma, ailede eşlerin yol ayrılığı, Kur'an'dan öğütler.

القسم لله الواحد الجبار، القسم للقدس العزيزة، عهدا لك

radyo frekansınız 93.7 olacak.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. De meleklerin o gün,
bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

Şehit ve tutuklu aynı tadı, rengi, kokuyu taşıyan bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhacerat kaçmak değildir. Muhacerat, müminlerin, başemezlerin güç yetiremeyince teslim olmayışlarıdır. Muhacir gözden dökülen gözyaşı gibidir. Hicret gözyaşı, anadan babadan, eşten kardeşten, dosttan, memleketten ayrılmanın, hasretin ifadesi olan gözyaşı. Muhacir, yüksek dağlardan geldiği yerin kokusunu teneffüs ederken, dağlar kadar zulüm dağlarını hatırlar. Bir muvahhidin güç yetiremediğinden muhacir olduğunu andıkça, içten içe yanması insanı ağlatmaz mı? Muhacir anıldıkça gurbet ve hasretle anılır. İnsanı duygulandıran birçok olay vardır. Fakat en çok duygulandıran ve kalp yakanların başında muhaceret olsa gerek. Davet tarihinde davaların oluşumunda muhaceretin önemli ağırlığının olduğu bilinen bir gerçektir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Kurban Bayramı için hayır kuruluşlarının da çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yetimler Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karabil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında sürdürülen müzakerelerde tıkanıklık devam ediyor. Taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Hamas kaynakları Kahire'de yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantıda direniş gruplarının müzakerelerin geleceğini ele alacağını aktardı. Kaynaklara göre müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Nikolay Mladenov'la işgal rejiminin temel şartı direnişin silahsızlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak Hamas bunun kabul edilmesinin direniş projesinin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek bu talebi kesin şekilde reddediyor. Hamas heyetinin son Kahire görüşmelerinde arabuluculara hiçbir liderin direnişin silahını teslim etme kararı alamayacağını açık biçimde ilettiği aktarıldı. Hareketin silah meselesini yalnızca askeri değil, aynı zamanda Filistin halkının varoluşsal direniş sembolü olarak gördüğü ifade edildi. İran'a karşı yürütülen savaşta istediği hedefe ulaşamayan ABD büyük bedeller ödüyor. ABD gittikçe daha da görünür olan ekonomik krize giriyor. Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken artan maliyetler Amerikalıların tepkisini büyütüyor. Kaliforniya'daki Baldwin Park bölgesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında binlerce Amerikalı saatlerce beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri yoğunluk nedeniyle birçok kişiye yardım ulaştırılamadan stokların tükendiğini açıkladı. ABD'de enerji fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş temel ihtiyaçlara da yansımış durumda. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış ulaşım ve gıda maliyetlerini yukarı çekerek hane bütçelerini zorluyor. Ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine göre ciddi oranda arttığı, bazı bölgelerde artışın yaklaşık %50'ye yaklaştığı belirtiliyor. Bu durum gıda üretiminden dağıtıma kadar birçok sektörde ek maliyet baskısı oluşturuyor. Tüm bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerinin politika kararlarında belirleyici olmadığını savunuyor. Amerikalıların yüksek sesle dile getirdikleri tepkilerine rağmen Trump'ın savaş konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. ABD kamuoyu bu durumun Washington yönetimi üzerindeki baskıların arttığını gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler ise enerji krizi ve savaşın birleşen etkilerinin önümüzdeki aylarda daha derin sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi yükselirken Filistin halkıyla dayanışma eylemleri ise küresel bir hal alıyor. Bu insani hassasiyetin son çarpıcı örneği İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona kulübünün şehir turunda yaşandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal, La Liga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin bayrağını dalgalandırdı. Yamal'ın kutlamalarda Filistin bayrağı dalgalandırması büyük destek görürken, işgal rejiminin sözde savunma bakanı İsrail Katz, Yamal'ı hedef aldı. Bunun üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek açıklaması yaptı. Sanchez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir." Lamine yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha. Ayrıca Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt olarak İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlattı. Birleşmiş Milletler hukuk tanımaz işgal rejimine güç yetiremiyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal rejimi tarafından alıkonulup sorguya çekilebiliyor. İşgal medyası, Yediot Ahronot'un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve güvenlikten sorumlu yetkili Giles Misho, Salı sabahı Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yaklaşık 45 dakika boyunca alıkonuldu. Kanada vatandaşı olan Misho'nun, Shin Bet tarafından 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Haberde söz konusu ziyaretin işgal rejimiyle koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Siyonist yetkililer, olayın yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ve Misho'nun kısa süre sonra serbest bırakıldığını söyledi. Habere göre Birleşmiş Milletler yetkilisinin pasaportlarına el konuldu ve havalimanındaki bekleme alanına götürülerek burada yaklaşık 45 dakika tutuldu. Misho'nun sorgu sırasında geçen Ağustos ayında Gazze'ye yaptığı resmi ziyaret hakkında sorularla karşılaştığı kaydedildi. Yediot Ahronot, yaşananları İsrail açısından utanç verici bir diplomatik olay olarak nitelendirdi. Gazeteye göre Misho, maruz kaldığı muamelenin üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi için alışılmadık olduğunu belirterek benzer bir durumla başka ülkelerde karşılaşmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin olay sonrası işgal rejimiyle yapmayı planladığı resmi görüşmeleri iptal etmeyi değerlendirdiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ederek askeri seçeneğe devam edileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri seçeneklere işaret etti. Görüşülen seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz saldırısıyla İran altyapısını hedef alan saldırı planlarının bulunduğu aktarıldı. İşgal basınında yer alan haberlerde Siyonist rejimin de hazırlık yaptığı belirtildi. Haberlere göre işgalciler, Washington yönetiminin olası bir saldırı kararı karşısında yüksek alarm durumuna geçti. Trump'ın tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti'nden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında "Bu tehditlere alışkınız," dedi. "Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar," diyen Arakçı, "kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar," açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes bilmelidir ki İran yenilmez. İran ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar güçlü ve birlik içinde ortaya çıkar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler." İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Arakçı, "Halkımız özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle mücadele etmeye hazırdır," ifadelerini kullandı.
1: Haberleri dinlediniz.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

kullar şahı, sen eylesen ferman. Canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efgan. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

yârimi sarma senden özgel. Yaramaz sevdiğim, sarma sen gel. Dilde de, canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

çeşmimi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

görmeden hüsnüne eyledin mail. Aklımı, fikrimi eyledin zail. Mihnetine razı, cevrine kail. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Hulusi, unutup kavmi kardeşi, dideden akıdıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile bağışı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

İstanbul sokakları da sensiz değil, bilirim. Medine kadar aydınlık olmasa da gecelerimiz, karanlık boşaltsa da siyahını üstümüze, salatımız var sana, selamımız var sana, sultanım. Aşkına esir olmuş yürekleri sen bilirsin, sevgine adanmış hayatları tanırsın sen. Çektikleri acıyı, yalnızlığı, gözlere dolup dolup boşalan yaşları sen bilirsin. Uykuya inat hıçkırıklara boğulanları tanırsın sen. Yaşadıkları ıstırabı, hüznü, sultanım.

İstanbul sokakları da sensiz değil, bilirim. Aydan ak yüzünün hayaliyle dolaşırız Eyüp'ü. Sultanlar sultanının ev sahibine deriz. Salatımız var ona, selamımız var ona, sultanım. Annesizliğin burukluğunu sen bilirsin. Allah'tan gayrı kimsesi olmayanı tanırsın sen. Ürkekliğini, masumluğunu. Rahman'a dayananları sen bilirsin. Rabbi ile övünenleri tanırsın sen. Kul gibi yaşayanları tanırsın.

İstanbul sokakları da sensiz değil, bilirim. Yuşa tepesine düşen her yağmurda rahmetinden ışık var. Kalbimizde virdin, ruhumuzda nurun var. Salatımız var sonra, selamımız var. Sultanım. Allah'a giden yolu sen bilirsin. Yolu da, yolcuyu da tanırsın sen. Vefa ile gidişinden. Sübhan'a yönelmeyi sen bilirsin. Utanarak af dileyeni tanırsın sen. Mahcubiyetini, samimiyetini. Sultanım.

İstanbul sokakları da sensiz değil, bilirim. Medine kadar aydınlık olmasa da gecelerimiz, karanlık boşaltsa da siyahını üstümüze, salatımız var sana, selamımız var sana, sultanım. Aşkına esir olmuş yürekleri sen bilirsin. Sevgine adanmış hayatları tanırsın sen. Çektikleri acıyı, yalnızlığı. Gözlere dolup dolup boşalan yaşları sen bilirsin. Uykuya inat hıçkırıklara boğulanları tanırsın sen. Yaşadıkları ıstırabı, hüznü. Sultan.

Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Hüseyin'i dergahın müritleriyiz. Resul'ün yolunda candan geçmişiz. Gönülden gönüle akıp gitmişiz. Akıp gitmişiz.

sen de tertemiz olan peygamberinin huylarıyla huylan. Çünkü onda uyulacak huylar, yaslanacak kişiye yaslanacak şeyler vardır. Kulların Allah'a en sevgilisi, peygamberine benzemeye çalışan, onun izini izleyen kişidir.

dünyada ağız dolusu bir lokma yemedi. Dünyaya gözünün ucuyla bile bakmadı. Dünya ona arz edildi, o kabul etmedi bile. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın buğz ettiği şeyi bildi. Ona buğz etti. Horladığı şeyi bildi, horladı. Küçük gördüğü şeyi küçük gördü, küçülttü. Bizde hiçbir ayıp olmasa da yalnız Allah'ın Resulü'nün buğz ettiğini sevsek, Allah'ın ve Resulü'nün küçülttüğünü büyütsek, Allah'a karşı durmak, Allah'ın emrinden çıkmak için bu yeter bize.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Noğlu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Noğlu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
9: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
10: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan pen, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 çift 0.
13: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
14: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
15: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
16: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
17: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
18: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
19: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 16 Mayıs. Günün ayeti. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Bakara Suresi 216. Günün hadisi. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah-u Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kaynak Ebu Davud. Günün sözü. Madem ki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun, bu Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem 2. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalp hakkında şöyle buyurmuştur. Dikkatli ve uyanık olunuz. Bedenin içinde bir lokmacık et parçası vardır ki, iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o et parçası kalptir. Kalp, manevi açıdan bakıldığında bir semboldür. İyi değerlerle beslendiğinde sahibine yol gösterir. Estetik duygusu da böyle bir kalbe sahip olmakla başlar. Kalp fesada uğramış ise o kişide iyilik duygularının ve estetik anlayışının gelişip serpilmesini beklemek hayal olur. Ruhun beslenmesi de ihsan metoduyla mümkündür. Yani Müslüman, ahlaki şuurun gelişmesini sağlayacak ve davranışlarını en güzel, en ölçülü şekilde ayarlamaya özen gösterecek, bunun için de Cenab-ı Hak tarafından görülüp gözetildiğinin ilahi bir denetim altında bulunduğunun farkında olacak. Bu ince noktayı akıldan ırak tutmayan kişi, yanlış işten, eksik ve hatalı davranıştan kaçınacak, dolayısıyla güzelliği, doğruluğu, iyiliği, estetiği yakalayabilecektir. Cenab-ı Hak bize, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyi hal ver, ahirette de diye dua yapmamızı emreder. Bundan anlıyoruz ki, Müslüman hem ahireti hem de dünyayı düşünecektir. Ama onun dünyası düzensiz, karışık, dağınık bir dünya olamaz. İşte bunun için olsa gerek ki Peygamberimiz Aleyhisselam bedi zevkler üzerinde önemli durur. Onun şu hadisleri bu açıdan çok enteresandır. Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah her şeyde ihsanı, keyfiyetçe güzelliği ve zerafeti emretti. Bir insan herhangi bir iş yaptığında Allah o işin en iyi şekilde yapılmasını sever buyuran sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kabrin bile iyi kazılmasını ve cenaze toprağı verildikten sonra iyi örtülmesini ister. O bir gün bir cenaze merasimine, muhtemelen oğlu İbrahim'in cenazesine gitti, mevtayı toprağa verdiler, üstünü örttüler fakat kabirde bir kazılış hatası vardı. Bir taraf eğri görünüyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam bunun hemen düzeltilmesini emretti. Orada bulunanlar, bu ölüyü rahatsız mı eder dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam bunlara şu cevabı verdi: hayır, gerçekte böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de rahatlık verir. Fakat bu sağ olanların gözüne güzel görünmek içindir. Günün duası. Allah'ım, sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet Allah ile birlikte vardır. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
18: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No 108. Telefon 0546 725 5862.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar. Ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

Evde zaman içinde küçük bir çocuk sevgi dolu yüreğiyle şirin mi şirin köyünde mutlu yaşarmış. Bir gün merak etmiş uzak ülkelerde, uzak diyarlarda yaşayan çocukları. Görmek için onları çıkmış yüksek mi yüksek dağlara ve görmüş yaşlı gözlerle aç insanları, yoksul çocukları.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde, numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları

Saraybosna. Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum? Zaferde şahlanan atları. Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkaleler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulaklarımız.

Ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz. Kavrayıp tutmalıyız tam ortasında. Doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan. Yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendikara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset, yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı oğlu. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendigâr.

Burada seni düşünüyorum anne. Gönlüm titrer nasırlı ellerinde. Kalbimi kilitledim yüreğinde. Söz, Allah'a doğru dirileceğim. Sakın alnını kaldırma secdeden. Dualarını eksik etme benden. Bir gün şeytanın prangalarından kurtulup ve kıyama duracağım. Vaadim şehitlik mertebesiyle, mezarıma cennetten bir gül ile, bu nefsimin putlarını kırarak, inan anne, zaferle geleceğim. Biliyorum, gözyaşı döküyorsun. Neden dudakların titriyor annem? Ak sütüm helal olsun diyor musun? Diyor musun? Sağ ol. Sağ ol bir tanem. Sen de mi ağlıyorsun sevdiğim? Bu geri dönülmez bir savaştır. Sana verecek sadece yüreğim, bir de çok şerefli bir gözyaşıdır. Gülün yapraklarına çiğ düşünce, hani bir sabah uyanırsın anne, diş vurur donarsın iliklerine. Yemin ederim ben donmayacağım. Açlığa ve uykuya küsüyorum. Mala yani her şeye susuyorum. Rabbim, seni kalbimde duyuyorum. Senden başkasına yanmayacağım. Ne çetin savaş, alevler içinde. Oyuncak gibiyim nefsin elinde. Kan kusuyor, ter döküyorum anne, anne. Ama söz, yıkılmayacağım. Söz, yıkılmayacağım.

Dan dolu yüreğim ellerde feryat. Nerede can Resul sevgisine yandım? Bu vuslata ne Mecnun erdi ne Ferhat. Nerede can Resulü kendini yandım? Ona vuslatsa günler bana bayramdır. Bu yaralı gönül can Resul'e ramdır. Hicran dolu yüreğim eder de feryat. Nerede can Resul sevgisine yandığım? Bu vuslata ne Mecnun erdi ne Ferhat. Nerede can Resul kendisini yandığım? Ona vuslatsa günler bana bayramdır. Bu yaralı gönül can Resul'e ramdır. Bir yaram varsa o da gönül yaramdır. Nerede can Resul kendisini yandım? Ona aşık olanlar kurutulur her dem. Onu kalpte bulmaktır en büyük erdem. Onsuz cennetler bile olur cehennem. Nerede can Resul kendisini yandım? Uğrunda can derdi sayısız şüheda. Bir Leyla ne ki bin Leyla ona feda. Ondan gayrısını neylesin bu şeyda. Nerede can Resul kendisini yandı? Haber bin Yunuslar can Resul nerede? Vuslat yoksa başım daim girer derde. Akılsız başım gönlüme çeker perde. Nerede can Resul kendisini yandı?

Hazreti Adem gibi cennetten kovulan ben olaydım. Hazreti Nuh gibi ailemi arkamda bırakaydım. Hazreti İbrahim gibi ateşlere atılaydım. Yeter ki razı ol bu biçareden. Hazreti Yusuf gibi dipsiz kuyuya atılaydım. Hazreti Musa gibi

Hazreti Eyüp gibi hastalanaydım. Hazreti Zekeriya gibi doğranaydım. Hazreti İsa gibi toplumdan dışlanaydım. Yeter ki razı ol bu biçareden. Hazreti İsmail gibi kurbanlar olaydım. Hazreti Yunus gibi denizlere atılaydım. Hazreti Muhammed gibi aşkınla yanaydım.

kaldıramam aslında hiçbir peygamberin yükünü. O an içimden geleni yazdım. Sen de biliyorsun ki bu kulunu kapında affını bekleyen bir dilenci yaptı. Ne mutlu ki dilenciyim kapında. Hükümdarlığı değişmem verdiğin şu anki tada. Dilencilik en büyük onurdur aslında. Bu bir çareyi unutmadın, kul yaptın. Ben benden bile razı değilken, sen tek umudumsun, razı ol bu bir çareden. Düşüncemde sen, varlığımda sen. Bu kulum

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş 7 asırlık hayatında ilk 2,5 asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici. 3 asrını kaba sokta ve ham yobaz elinde kenetleyici, son 1 asrını Allah'ın Kur'an'ında belhüm adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı, en son 0.5'ını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam 4 devre bulunduğunu gören, bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi 5. devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın ihtarını edecek. Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. 1,5 asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını, Türk'ün de yine 1,5 asırdır işte bu batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistemde mezhep orada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşkil edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün komik üniversitesi hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzahrafat kameli sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi, hasılı güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve tenmiyesine, memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız. Gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın ni düğünü ve nasılını gösterecek bir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü su rahmetine yarattığı sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve onun düşmanlarını ancak kubur farlarına denk muameleye layık görecek bir gençlik. Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. Sur'da bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan eserseniz. Allah'ın selamı üzerine olsun.

güneşin mızrakların ucuna takılıp kaldığı bir vakitte, diriliş erlerinin yüreklerinden yayılan bir depremle sarsılıyordu arz. Gerilmişti altımızda atlarımız, fırlayıp kopacakmış gibi baldırlarından kasları ve tarıyordu bir projektör gibi bakışları üç kıtayı. Yeni bir vakte eriyordu yürekler, yayılıyordu omuştu o coşku, o haber. Bir gelen var, emin haberciden emin olana, ondan da sıddık olana ve sadık olanlara, sohbete erip halkada duranlara, yürekten yüreğe yol bulanlara. Bir gelen var, bütün kıtalarda beklenmekte olana ayarlanmış kulaklar. İlkin çobanlar duyuyorlar, sonra ağaçlar, kurtlar, kuşlar. Çünkü onlar bilirler dinlemeyi, onların elindedir toprağın nabzı. İlk onlar sezerler yeni olanı, rüzgarlarla geleni, bulutlardan ineni. Bir dağın tepesinde yeni doğan bir ay gibi Veysel Karani, evreni kuşatan bir yay gibi açılmıştı kolları. Selman bir şehrin kapısında, bir kapının arkasında. Ey savaşmakla emrolunanlar, yürekleri Kevser suyuyla yıkananlar, alacakaranlıkta bir seher vaktinde ayrılırken yurtlarından, yuvalarından, bahçe köşelerinde, kapı önlerinde, sofalarda, odalarda bir bir çıkıp duran, yolumuzu kesip duran anılar, yatak odamızın penceresinden uyandığımızda ilk görülen o tepe, o tepede o kayanın değişmeyen konumu, güneşi bir muştu gibi her gün yeniden doğuran o dağ, elveda. Kadınlarımızın kirpiklerinde sıralanan adanmışlık ve bağlılık yazıları, elveda. Çocuklarımızın göğsümüze, yüzümüze, saçlarımıza sokulan alınları, titreyen dudakları, kaçamak bakışları, cennetten bir koku, ölümsüzlükten bir pay olarak çektiğimiz ciğerlerimize, inen yüreklerimize damla damla elveda. O ki meydanın ortasında durmuştu, elini kılıcının kabzasına koymuştu. Dedi savaşçı, ben gidiyorum, hicret ediyorum. Varsa ağlatmak isteyen anasını, dul koymak isteyen karısını ve istiyorsa çocukları yetim kalsın, arkamdan gelsin. Yeryüzü yeni bir güne hazırlanıyordu. Zaman devrini henüz tamamlıyordu. O konuştu. Ey eti etimden olan, bu dünyada ve öbür dünyada kardeşim olan, bu gece yatağımda sen yatacaksın, bana vekillik yapacaksın. Biz gidiyoruz, hicret ediyoruz. Sen sonra geleceksin ama önce emanetleri sahiplerine vereceksin. Sonra o dağda maveranın kapısı olan bir mağara. Orada ikisi, o ve ikinin ikincisi. Sonra çöl, çölde tepeler, çölde develer, çölde geceler ve çöle serpilen mucizeler. Medine'de bekleyenler var. Damların üstünde, yollarda, çocuklar, kadınlar, elleri alınlarında, gözleri ufukta, delikanlılar, ihtiyarlar. Dediler, veda tepeleri üstünden üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun, şükürler olsun. Bize vacip oldu şükretmek, şükürler olsun. Ben sıcak savaşlara girmedim daha. Kılıçların çeliğine su katmadı gözyaşlarım. Ama savaş için geldim. Bu bilinçle bilendim. Bildim bileli kendimi. Hep düşlerimde yaşadım Bedri. Kardeşin biri bir safta, öbür safta diğeri. Bir yanda baba, oğul bir yanda. Ve toprak gibi güçlü bir ana, yedi erkek doğuran, yedisini birlikte Bedre yollayan. Ey Afra kadın, kalaca kadın, bu dünyada kadınlar er kişiler doğurdukça. Mutlaka bir sınav olacaktı.
Çünkü sünnetullah'tı. Uhud'da savaş vardı. Bu savaş bir imtihandı. Gerçi her savaş bir imtihandı. Tüm yaşam bir imtihandı. Ama Uhud imtihan içinde imtihandı. O demişti, savunmak da savaşlardan bir savaştır. Savaşçılar demişti, bugün o gündür, düşmanı cepheden vurmak, nasipse eğer cennet kapılarına varmak, Kevser'le kanmak isteriz. O dedi, mübarek olsun savaşınız, sabrederseniz eğer sizindir zafer. Savaşçılar uçmaya varmış gibi, şehitlik umuduyla sarhoş gibi. Muaz dedi, eyvahlar olsun siz ne yaptınız? Hudayr dedi, onun reyine karşı reyde mi bulundunuz? Savaşçıların içinde bir tel titremişti, başlarını önlerine eğdiler, onun kapısına döndüler. O zırhını kuşanmıştı, hikmetlerden bir hikmet daha noktalanmıştı. Öyleyse ey ümmet, ey kurtulmuş millet, kutlu olsun şuranız, kutlu olsun savaşınız. Feda olsun sana anam babam, at ya saat. Ey ok atan, ey hayata coşkunluk katan, kutlu olsun savaşın. Konuşan oydu, bu kılıcın hakkını kim verir? Nedir o kılıcın hakkı ya Resulallah? Düşmanın yüzünde parçalanmaktır. Öyleyse o iş bana haktır, dedi savaşçı. Kılıcı eline aldı, koltukları kabardı ve yürüdü meydana, salına salına. Bu yürüyüşü sevmez Allah, dedi Resulullah. Ama bu hal müstesna. O gün içinceye dek şehitlik şerbetini savaşçı döne döne savaştı. Müşriklerin çarpılmış suratları, altlarında talihsiz atları çarparak çeliğin ışıklı yalımına paralandılar, parçalandılar. Uhud'dan koşup gelen birkaç Müslüman, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, yeryüzü efendisini kaybetti, eyvahlar olsun. Sümeyra kadın ekmek yapıyordu. Elleri sakindi, gözleri dalıp gidiyordu. Sanki maverayı seyrediyordu. İçinde bir mahşer kaynıyordu. Yüreğinde Uhud dalgalanıyordu. Apansız sıçradı. Çocukların göz nuru, gençlerin yürek aydınlığı, ihtiyarların dilde duası, gönülde umudu, evrenin efendisine ne olmuştu? Ona bir hal mi olmuştu? Sıçradı kalktı Sümeyra kadın, başörtüsü havada dalgalanıyordu. Bunlar toprağa saçıldı, küller hamura karıştı. Medine sokakları hızla kayıyordu, evler bir bir tükeniyordu. Sümeyra kadın bendinden boşanmıştı, bağrını dövüyordu. Sonra Uhud göründü. Sonra müminlerden bir kalabalık gördü. Koştu yanlarına erişti. Resulullah nerede? Dediler, ey Sümeyra, başın sağ olsun. Bilmiyoruz Resulullah nerede. Ama bu gömdüğümüz kardeşindir. Allah katında şehittir. Sümeyra dedi, Allah rahimdir. Ona bu rütbe mübarek olsun. Ama ben Resulullah'ı soruyorum. Sümeyra seyirtti, gitti gitti, yeniden bir topluluk gördü, durmayıp sordu. Resulullah nerede? Dedi müminler, bilmiyoruz ama gömdüğümüz erkeğindir, muradına erendir, elbisesiyle gömülendir. Dedi Sümeyra, hamdolsun, ona şehitlik kutlu olsun ama bir haber verin, Resulullah nerede? Sonra gördü onu, hamdolsun, dostlarını gördü, hamdolsun, buluştular, görüştüler, biliştiler müminler, hamdolsun, Yaradan'a hamdolsun, yaratıp imtihan edene, imtihandan geçirip zafere erdirene, bilinçleri bileyip sabırlar verene, Rahman olana, Rahim olana, Mu'in olana hamdolsun.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.
2: Deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

Ey Beytullah yolcusu! Ey Beytullah yolcusu! Ey fazilet zengini! Meleklere vermedi Rabbim senin dengini. Ah bir görsen yüzünün o nurani rengini. Ne mutlu ki en karlı ticaret şimdi senin. Karşılığı yüz bindir Kabe'de bir secdenin. Ey Beytullah yolcusu! Ey davetli misafir! Nebiler sana yoldaş, peygamberler müzahir. Darlık yüzü yok artık sana dünya ve ahir. Arafat müjdesinden şüpheye düşme sakın. Yeniden doğmuş gibi olacağın gün yakın. Bekliyor şimdi seni bir sabır imtihanı. Önce kendi içinde gizlenen nefsi tanı. Öfke ve isyan ile sevindirme şeytanı. Kazanmak istiyorsan Mina'daki savaşı, İbrahim gibi fırlat elindeki her taşı. Yakında giyeceksin beyaz ihramlarını. Çözeceksin ölümün ölümsüz sırlarını. Bıraktın gidiyorsun işte bütün varını. Sana hüzün vermesin çoluk çocuk ve eşin. Beytullah'ta bekliyor milyonlarca kardeşin. Kabe'yi ilk gördüğün o muhteşem anda sen nasıl bir vecd içinde ürpereceksin bilsen. Ne tende can kalacak, ne dünyada bir hissen. Unutma ki makbuldür o anda tüm dilekler. Etrafında pervane misalidir melekler. Kalkınca gözlerinden asırların perdesi, bir yanda çınlayacak Bilal'in yanık sesi, bir yanda sahabenin meleklerle secdesi. Resulü göreceksin mihrabında Kabe'nin, şahidi olacaksın daha nice sahnenin. Hacer'i göreceksin koştururken Merve'de, İbrahim insanlara haccı haber vermede, Adem'i göreceksin o Cebeli Rahmede, açtıkça göreceksin o gönül gözlerini, Arafat kumlarında peygamber izlerini. Ey Beytullah yolcusu, tevekkül abidesi, söküp attın içinden artık heva hevesi. Şimdi zikrullah diyor bedenin her zerresi. Var git artık rehberin ilahi kelam olsun. Gurbet elden sılaya binlerce selam olsun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplam-

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor, iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahinbey, Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
12: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
14: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
15: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.
1: Dinleyin, radyoya kulak verin. Göreceksiniz, farkına vardığınız çok şey olacak.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hiç unutmayın, karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davaları için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM. Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM.
1: Kervan FM reklamlar.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
4: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
6: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
6: Saat 13. Kervan FM haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle dünden bugüne yansıyanlar bağlamında manşetlerimizi görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonistler rejimi ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki son bilançoya dair detayları birazdan bültenimizde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Lübnan'da da sözde bir ateşkes var ve Siyonist terör rejimi Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor. Son olarak bir sağlık merkezini hedef aldı. Siyonist terör rejimi Lübnan'da detaylarını birazdan aktaracağız. Ve ABD Siyonist terör rejiminin İran'la malum bir ateşkes süreci var. Tabii nasıl devam edecek, nereye evrilecek, yeniden savaş saha mı konuşacak yoksa müzakerelere mi dönülecek? Bu konuyla ilgili net bir şey yok ama Çin ziyareti sonrası ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Bir taraftan da İran'a yönelik dolaylı mesajlar var ve konuyla ilgili İran kanadından da açıklamalar var. Birazdan detayları aktarıyor olacağız. İran'a yönelik 40 günlük savaş içerisinde özellikle de bölgede ikinci İsrail, Siyonist terör rejimi olarak ifade edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist terör rejiminin askeri başısı, elebaşısı Eyal Zamir'i bir ziyaret gerçekleştirdi ve tabii bu ziyarette ne alıp ne verdiği bilinmiyor ama Siyonist terör rejimi basını bu ziyareti son günlerde sıklıkla dile getiriyor, ele alıyor. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve hacı adayları kutsal topraklarda. Tabii bir sonraki yılın hazırlıkları da devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı gelecek yıl için hacı adayları başvurusunun başladığını ve aynı zamanda Kurban Bayramı'nın hemen arifesinde başlayacak olan Umre ziyaretiyle ilgili de takvimi çıkardı. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Şimdi detaylar. Değerli izleyenler, işgal ordusu Gazze'deki bir apartmanla bir aracı hedef aldı. İşgal rejimi saldırıda Kasam Komutanı İzzettin Haddad'ı hedef aldığını iddia ederken saldırıda 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 7 Filistinli şehit oldu.
1: Siyonist işgal rejimi garantör ülkelerin etkisizliği nedeniyle Gazze şeridine saldırılar düzenlemeye ve ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İşgal rejimine ait savaş uçakları Gazze'nin Rimal mahallesinde bir apartman dairesi ve sivil aracı bombaladı. Savaş suçlusu Netanyahu ile işgal rejimi sözde savunma bakanı İsrail Katz yaptıkları ortak açıklamada Kassam'ın komutanlarından İzzettin Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. Barbar saldırıda 3 kadın ve 1 çocuk 7 Filistinli şehit oldu. 50'den fazla kişi yaralandı. İşgal basını Haddad'ın 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun planlayıcı isimlerinden biri olduğunu belirterek onu Kassam'ın hayaleti olarak tanımladı. Uzun yıllardır suikast listesinde bulunan Haddad için daha önce 750 bin dolar ödül konulduğu açıklanmıştı. Muhammed Daif, sonrası Gazze Tugayı'nın komutasını üstlenen Haddad'ın Kassam'ın askeri konseyi içinde kritik rol oynadığı belirtiliyor. Aksa Tufanı öncesinde birlik komutanlarını gizli toplantılarla organize ettiği ve operasyon hazırlıklarında aktif görev aldığı aktarılıyor. Haddad daha önce de birçok kez Siyonist rejimin suikast girişimlerinin hedefi olmuştu. 2009, 2012, 2021 ve 2024 yıllarında evleri bombalanmış ancak saldırılardan kurtulmuştu. Ocak 2025'te ise oğlu Suheyb Haddad, Gazze'nin Tufah mahallesine düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.
0: Ve Gazze'deki toplam bilançoya bakalım şimdi de. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor dedik. Son saldırılar sonucu Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşı daha ulaştı ve 57 yaralı da aynı zamanda Gazze'deki hastanelere ulaşıldı. Öte yandan tabii 7 Ekim Aksa tufanından bu yana Siyonist terör rejiminin Gazze'de devam eden soykırımında toplam şehit sayısı 72.757'ye yükseldi.
1: Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi.
0: Yine Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalcilerin Cenin mülteci kampına düzenlediği saldırıda bir Filistinli şehit oldu. Siyonistler El Halel ve Beytüllahim'e düzenledikleri baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı. Çok sayıda aracı tahrip etti, tarım arazilerine zarar verdi.
1: Soykırımcı Siyonistler, çok sayıda zırhlı araç ve insansız hava aracı eşliğinde Cenin mülteci kampına saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 34 yaşındaki Nuruddin Kemal Hasan Feyyad'ın kamp içinde işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı. Filistin Kızılay'ı, şehidin naaşının kamp içinde işgalcilerden teslim alındığını bildirdi. İşgal ordusunun Cenin kampına yönelik saldırılarının 481 gündür aralıksız sürdüğü, bu süreçte yıkım, zorla yerinden etme ve saldırıların artarak devam ettiği belirtildi. Bu olayla birlikte 2026 yılından bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 64'e yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesinde işgal çetelerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine de işgal güçleri baskın düzenledi. Gaz ve ses bombalarının kullanıldığı baskınlarda çatışmalar yaşandı. Ayrıca Ramallah'ın batısındaki Şukka beldesinde işgal çeteleri, Filistinlilere ait araçları ve tarım yapılarını hedef aldı. İki aracın ateşe verildiği, dört aracınsa tahrip edildiği saldırıda bazı tarım yapılarının da zarar gördüğü bildirildi. Filistin topraklarında işgal çeteleri saldırılarının artarak sürdüğü, sadece Nisan ayında 1600'ün üzerinde ihlalin kaydedildiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1158 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
0: Gazze'nin ardından Filistin'in ardından Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Soykırımcı Siyonistler ABD ve Batılı devletlerin desteğiyle Lübnan'da savaş suçlarını işlemeye devam ediyorlar. İşgal ordusu Haruf beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldı. İşgal rejimi saldırısında 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 sivil şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
1: Siyonist işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgal ordusu Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldı. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. 17 Mayıs itibarıyla sözde ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden Siyonist işgal ordusunun saldırılarında 2950'den fazla kişi şehit oldu. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Siyonist birliklerine operasyonlar düzenliyor.

0: ABD ve Siyonist rejiminin İran'a yönelik başlattığı ve sonrasında ateşkes arası verildiği ve bir taraftan da tehditlerin devam ettiği süreçle ilgili de açıklamalar, değerlendirmeler var. Onları aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etti bir kez daha ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ileri sürdü. Tahran ise Washington'dan müzakerelerin devamına hazır olunduğu yönünde mesajlar aldığını açıkladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silah edinmemesi konusunda mutabık kaldıklarını öne sürdü. Tahran'a yönelik tehditlerini sürdüren Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir baskı aracı olarak kullanamayacağını iddia etti. Trump ayrıca İran'a yönelik askeri saldırıların büyük ölçüde tamamlandığını ve İran'ın füze üretim kapasitesinin önemli bölümünün hedef alındığını öne sürdü. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın Washington'dan müzakerelerin sürdürülmesine hazır olunduğuna dair yeni mesajlar aldığını açıkladı. Arakçı, bazı iddiaların eski açıklamalara dayandığını belirterek, sonrasında ABD'den yeniden temas kurulması yönünde sinyaller geldiğini söyledi. Arakçı, İran'ın olası arabuluculuk girişimlerine açık olduğunu ifade ederken, özellikle Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk sürecinin tamamen başarısız olmadığını, ancak zorlu bir aşamada olduğunu kaydetti. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'na da yansırken, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bazı gemilere geçiş izni verdiği, Çin'e ait bazı gemilerin de boğazdan geçtiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji taşımacılığı açısından kritik önemi nedeniyle bölgedeki gelişmelerin dünya piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor. İşgal rejimi basınındaysa ABD'nin İran'a yönelik sınırlı ve hızlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendirdiği, aynı zamanda müzakere sürecinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu yorumları yer aldı.
0: Ve tabii Hürmüz kilidi nasıl çözülecek? İran Hürmüz'ü nasıl yönetecek? Bu sorular ateşkes ve savaş sonrası dönem için kritik sorular. Bu arada İran basınına sızan bir belgeye göre Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden kontrol etmeyi amaçlayan yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Şimdi o planın detaylarına bakalım.
1: Fars Haber Ajansı yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a Boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın Boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası Boğaz'daki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor.
0: Değerli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri ihanete sınır tanımıyor. O ihaneti defalarca bu ekranlardan paylaşmıştık. Hem sözde arabulucu, sözde ilişkileri normalleştirme, ihaneti normalleştirme anlaşmalarını da gördük hem de sonrasında. Ve şimdi yeni iddialar var. Bu konuyla ilgili Siyonistler rejiminin bir takım beyanatları söz konusu. Bunlara dair haberlerimizi aktaracağız. İşgal medyasında yer alan haberlere göre İşgal ordusunun elebaşısı soykırımcı Eyal Zamir, İran savaşı devam ederken savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret etti. Soykırımcı Eyal Zamir bu gizli ziyarette BAE lideri Bin Zayed başta olmak üzere üst düzey emirlik yetkilileriyle bir araya geldi.
1: İşgal rejimi medyası, Siyonist İşgal Ordusu'nun sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İran'la savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. İşgal rejimi medyası, İşgal Ordusu elebaşısı Eyal Zamir'in ve aralarında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed'in de bulunduğu üst düzey emirlik yetkilileriyle görüştüğünü ortaya çıkardı. Siyonist Kanal 13, ziyaretin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptığı, önceki ziyaretin açığa çıkarılmasının bir devamı olduğunu belirtti. İşgal medyasının haberine göre toplantı Umman sınırına yakın, İran sınırına yaklaşık 250 kilometre mesafedeki El Ain şehrinde yapıldı. Bu sızıntılar Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ortaya çıkmasının ardından Abu Dhabi ile işgal hükümeti arasında gerginlik yaşandığına dair Siyonist haberlerinin ardından geldi. Bunun aksine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklamayla Netanyahu'nun bölgedeki savaş sırasında ülkeyi ziyaret ettiği yönündeki haberlerin yalan olduğunu savundu. İşgal kanalı İ24, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu'nun ziyareti ifşa etmesi nedeniyle işgal rejimine sert bir protesto mesajı gönderdiğini ve ofisinden yapılan tekrarlanan sızıntıların son yıllarda kendisiyle iletişimin azalmasına yol açtığını belirtti.
0: Bu arada Gazze'ye kara yoluyla ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da da hazırlıklar sürüyor. Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 35 ülkeden aktivistlerin katıldığı organizasyonda yardım malzemeleri de Refah sınır kapısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Hakkında bilgi vermeden önce 7 Ekim 2023...
1: Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut Organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birinin ise Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memur Sen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti.
3: 50 tır gıda malzememiz var, 20 tır taşınabilir ev var, 10 tane ambulans var. İnşallah bunları Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırma gibi bir hedefimiz var. Umarım bunda başarılı oluruz.
1: Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.

0: Şimdi de iç gündemle ve meclis gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Mecliste vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı görüşülüyor. Varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.
0: Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Diyanet ayrıca 2026-2027 birinci dönem umre için başvurularının da başladığını duyurdu.
1: 2027 hac kayıtları başlıyor. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs'la 19 Haziran tarihleri arasında E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 ile 2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Açıklamada, kutsal yolculuğa çıkmak isteyenlerin başvurularını il ve ilçe müftülükleriyle E-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi. Kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının banka dekontuyla birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek konjüge meningokok menenjit aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.
0: Yemek parası uygulaması güncellendi değerli izleyenler. Sosyal Güvenlik Kurumu yemek bedeli istisnasını 300 liraya çıkardı. Yeni düzenlemeyle iş yerinde verilen yemeklerde sınır kaldırılırken usulsüz ödemelere karşı ağır yaptırımlar getirildi.
1: Çalışanların yemek bedellerine ilişkin uzun süredir tartışılan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 17 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile yemek bedeli istisnasını güncelledi. Yeni sistemle birlikte iş yerinde verilmeyen ve nakit ya da yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek yardımlarında Sosyal Güvenlik Kurumu prim istisnası 300 liraya çıkarıldı. Böylece daha önce 158 lira olarak uygulanan limit yaklaşık 2 katına yükselmiş oldu. Düzenleme ile işverenin yemek hizmetini iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak. Yemek iş yerinde pişirilse de catering firması aracılığıyla sağlansa da tüm maliyet Sosyal Güvenlik Kurumu priminden muaf tutulacak. Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen ayrıca nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek. Yeni uygulamada yemek bedeli istisnası yalnızca fiilen çalışılan günler için uygulanacak. Tatil, rapor veya izin günlerinde yapılan ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. Öte yandan işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Düzenlemeye göre yemek bedelinin asgari ücrete ek olarak ödenmesi gerekecek. SGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak primden kaçınılması durumunda işverenlere idari para cezası, gecikme zammı ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını da duyurdu.
0: 35 yılında bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan Kocaeli merkezi 29 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda ise gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
1: Türkiye genelinde bahis siteleri ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar sürüyor. Teknik ve dijital incelemelerin ardından 12 Mayıs'ta İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde bahis ve sanal kumar faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 5000 internet sitesiyle bu sitelere reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptığı tespit edilen 111 adres hakkında erişim engeli kararı alındı. Ayrıca ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 internet adresi de kapatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheliden 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi kararı verilirken diğer 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kocaeli merkezli 29 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle 78 zanlı gözaltına alındı. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 5'i serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin lira hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti.

0: Kongo Cumhuriyeti Ebola salgınıyla savaşıyor değerli izleyenler. Ebola virüsü kaynaklı 246 vakadan 65'i ölümle sonuçlandı.
1: Orta Afrika'nın batı kıyısında bulunan Kongo'nun ücra bir bölgesinde yeni bir Ebola salgını görüldü. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uture eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi. Vakaların özellikle Monkwalu ve Rwampara bölgelerinde yoğunlaştığı, Uturi'nin idari merkezi Bunia'da da şüpheli vakaların rapor edildiği kaydedildi. Açıklamada Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü ifade edildi. Özellikle Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın konumdaki Uturi'de sınır ötesi bulaş riskine karşı bölgesel koordinasyon çalışmalarının artırıldığı belirtildi. Salgın, ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17. Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, senin kim olduğunu en çok bilerek, isyankâr zambakların, çılgın nilüferlerin, dört nala açan kiraz çiçeklerinin dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım sana. Sana oklardan değil, yaydan bahsedeceğim. Gülün dikenlerinden değil, gülleri ve dikenlerini doğurmaktan yorulmayan topraktan söz açacağım. Akan su gelmeyecek kelimelerime. Suyu şefkatle kucaklayan sessiz taşların canını yakan damlaları dillendireceğim. Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, bilmek istemeden. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin bana gelseydi ve ne dilersem dilememi isteseydi, hiçbir şeyi elde etmeyi dilemezdim. Bir şeyden vazgeçmeyi isterdim sadece. Hayatta bir şeyden vazgeçmem lütfedilseydi, bedeli her şeyim olsa bile sana seslenmekten vazgeçmek isterdim. Garip değil mi? Sana seslenmekten vazgeçmediğimi, bundan hoşlandığımı düşünüyorsun belki de. Oysa sana seslenmek, bütün hesaplarımı gördüğün bu dünyadaki tek geride kalmış hesap benim için. Bu dünyadaki tek yük, bu seslenişin kalbini avucumda tutabilmek. Kürek mahkumu için kürek neyse, benim için de sana seslenmek o. Bir yandan gemiyi ufka ulaştırmanın tek yolu, öbür yandan bileklerimden sızan kanların gönlümü işgale yeltendiği bir rotanın can suyu. Oysa ben sana küreklerden değil, gemiden bahsetmek isterdim. Atalarım bana, kadınlara gökyüzünü, gemileri ve yelkenleri anlatmayı öğrettiler. Sen kürekleri, yağlı urganları, geceyi siyaha gömen fırtınaları öğretmeye çalışıyorsun. Sana ellerimle dokunarak, gözlerimle okşayarak göstermek isterdim rüzgarla şişen beyaz yelkenleri. Ama senin vaktin yoktu. Ben bunu hiç anlayamadım. Kavmimin kadınları bana öğretmediler ki, bazı kadınların beyaz güvercinlerden daha çok siyah apoletleri sevebileceğini. Sana sesleniyorum ve gözlerim bileklerimden parmak uçlarıma kadar toplanmış kan pıhtılarını seyrediyor. Kürekleri bırakmıyorum. Önce yücelttiğin, sonra terk ettiğin aşkın onuru için kalemi bir an elimden düşürmüyorum. Ankara Kalesi'nin önünde sana sesleniyorum. Benden kaçıp cennete gitmek isteseydin, seni cennetin kapısına kadar götürürdüm. Bana gelmek için seni korkutan cehennem olsaydı, cehennemle konuşurdum, seni ona anlatabilirdim. Oysa sen ne cenneti isteyecek kadar aşk oldun, ne de cehennemi isteyecek kadar ayrılık. Seviyorum seni ama dedin, hoşça kal diye ekledin. Şimdi gitmeye mecburum. Belki yine gelirim. Umarım gelirim. Son sözün oldu. Cennetin ve cehennemin dillerini, savaş naralarını ve aşk şiirlerini, gazelleri ve boleroları öğreten atalarım, senin sözlerinin anlamını öğretmediler. Hiçbir şey söylemeden gittin. Ayrılığın dilsiz olduğunu ben senden öğrendim. Dilsiz olanın yaşayabileceğini sen öğrettin bana ve kalemime ilk defa yaban gözlerle baktım. Yine yeniden sadece sana sesleneceğim. Müebbet bir aşk dışında bildiğim tüm duyguları terk edeceğim. Sana sesleneceğim yine. Seni sadece kuru bir sevgiyle değil, derin bir hüzünle, binlerce yıllık bir gururla ve pervasız bir öfkeyle sevdiğimi duyumsuyor musun? Mütevazı bir sevgiyle değil, küstah bir aşkla sevdim seni. Ben Osmanlı gibi kollarımın yetişemediği bir aşkı kucaklamaya çalışırken, sen köprülerin ülkesi Venedik'teki son sancağı, kışın üşümemek için şal yaptın kendine. Neden bilmiyorum, özlemin artıyor içimde. Zaman geçtikçe eksilir demiştin oysa. Atalarımın öğrettiklerine ters düşse de, sana inanırım bilirsin, zamanla unutursun demiştin. Niye daha derinleşiyor öyleyse? Derinleşiyor özlemin ve gönlümde bir iç savaşta dökülen kanları coşturuyor ayrılık sözlerin. Öfkelerimin kararlılığını aşka katık ederek konuşacağım, bedenim bu dünyayı terk edene kadar. Öyle sanıyorum ki hüzünle ve acıyla pek barışık olmadığın için benden uzun yaşayacaksın. Benden sonra kelimelerim gelecek gönlüne. Onların benden geldiğini bir tek sen bileceksin. Küstah bir aşkla seveceğim seni. Ben savaş ve ölümle haşır neşir olan kelimeler dışındakileri unutmaya gayret edeceğim ömrümün geri kalanında. Sana sesleneceğim yine. Ben seni Beyrut gibi sevdim ama sana ne mağribi ne de Manhattan'ı anlatamadım. Bağdat'ı ve Şam'ı işgale yeltenmişken Venedik'ten gelen ihanet tarumar etti ordularımı. Sarı bir keder, kızıl bir kibir, siyah bir isyanla konuşacağım sana. Senin kim olduğunu hiç bilmeden ağlayan zambakların dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Senin kim olduğunu en çok bilerek kalbimin bana vaat ettiği tüm aşkları terk edeceğim. Müebbet bir aşk, sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım. Bu dünyayı terk etme müjdesi gelene kadar. Hüznü, gururu ve öfkeyi bilseydin keşke. Hüznümün beni aşan taşkınlığını, gururumun binlerce yıl önceden miras kalmış hoyratlığını, öfkelerimin hiçbir zaman sona ermeyecek ve azalmayacak kararlılığını anlayabilseydin, anlatabilirdim sana. Seninle yaşanan bir aşktan sonra ayrılığın ölüm bile olsa mavi bir ölüm olacağını.

zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve keşke ben Resulullah'a itaat yolunu tutsaydım diyeceği günde senden aman diliyorum. Günahkarların yüzlerinden tanınacağı, saçları ve ayaklarından tutulacağı o gün senden aman diliyorum. Babanın oğlu yerine, oğlun da babası yerine cezalandırılmayacağı o günde senden aman diliyorum. Ve doğrusu Allah'ın vaadi haktır. Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı, onların Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde senden aman diliyorum. Hiç kimsenin kimseye faydasının olmadığı, hükmün yalnız Allah'a has olduğu o gün senden aman diliyorum. Aman diliyorum ya Rab. Ya Rab, dilimi sana yakarışımın lezzeti, sözümü senin hoşnutluğunun serveti, varlığımı sonsuz lütfunun demeti eyle. Ey Mevlam, sen bahşedensin, ben ise dilenci. Dilenciye bahşedenden başka kim merhamet eder ki? Sahte yardımcılar tükenince ve huzur kaçınca, yardımsızların yardımı Rabbim benimle kal. Zihnimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim, sözümle yaptığım zorbalık için ey Rabbim, bedenimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim, senden af diliyorum. Bağışla beni, bağışla. Kibirle dolaştırma beni, ön yargılarla oynaştırma beni, hayırlıların dostluğundan uzaklaştırma beni, öfkeye bulaştırma beni ey Rabbim. Allah'ım, masumiyet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıkların inişine sebep olan günahlarımı bağışla. Allah'ım, nimetlerini değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duaların kabulünü engelleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım, belalar getiren günahlarımı affet. İşlediğim bütün günahları, yaptığım bütün hataları bağışla. Zikrinle sana yaklaşıyorum ve kendi hürmetine senden şefkat diliyorum. Cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni ve zikrine ilham etmeni diliyorum. Allah'ım, senden huzu, tevazu ve huşu istiyorum. Ve bana müsamaha etmeni, bana merhamet etmeni ve bana verdiğine beni razı ve kanaatkar kılmanı, beni her durumda mütevazi eylemeni diliyorum. Kurtar beni ey Allah'ım, çünkü sular canıma kadar girdi. Feryadımdan yoruldum, boğazım kurudu. Kurtar beni ey Allah, kurtar. Rabbimiz, bizleri dua edememe illetinden koru ve hepimizi rızana ve cemaline ermek dileğiyle, korku ve ümitle gece gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır.
0: Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr
7: Kervan FM'de reklamları dinledi.

senin aşkını öğret.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

خم بر پردی قرآن نه ام هوا او روز آوا حیات جهان نه لهم بر نیا

0: Kervan FM reklamlar.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 0781. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
12: Abdullah Aslan, Doğru Haber. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası. Azim ve kararlılık engel tanımaz. Birçok engelli kardeşimizin bu konudaki gayret ve çabaları dillere destandır. Ayakları olmayıp da vakit namazlarının müdavimi olan kardeşlerimizden, kendi ve sorumluluğundaki insanların iaşesini temin için gayret eden diğer engelli insanlarımıza kadar hepsinin ortaya koyduğu çaba takdire şayandır. Unutulmamalıdır ki herkes bir engelli adayıdır. Bugün başkasının içinde olduğu imtihanı yarın bizler yaşayabiliriz. Onun için bu konudaki empati olmazsa olmazdır. Yaşadığımız şehirlerin, beldelerin herkes için yaşanabilir olması çok ama çok önemlidir. Özel insanların kıymeti, özel uygulamaların devreye sokulmasıyla ölçülür. Bu konuda özellikle mahalli ve merkezi idarelerin sorumlulukları her daim hatırlatılmalıdır. Şu imtihan dünyasında kişinin bakmakla mükellef olduğu insanlara karşı sorumluluğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Unutana bunun günah olarak yeter olduğu Peygamber Efendimiz tarafından ihtar edilmektedir. 10 ile 16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak anılıyor. Bu günler vesilesiyle bir kez daha engelli vatandaşlarımızın haklarının eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kendilerine tanınan hakların elde edilmesi konusunda zorlanan insanların olduğunu görmekte ve duymaktayız. Şunu ifade etmek gerekir ki, özellikle bu özel insanlara gereken kolaylığın sağlanması çok önemlidir. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına eşit, onurlu ve engelsiz katılımını sağlamanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekir. Asıl engel duyarsızlıkta, ihmalde ve erişilemeyen şehirlerdedir. Erişilebilirlikse bir lütuf değil, temel bir haktır. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal hayata kadar her alanda engellerin kaldırıldığı, hakkaniyetin, merhametin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir ortamın oluşması için çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm engelli bireylerimize ve fedakar ailelerine selam, muhabbet ve hürmetlerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla.
13: Abdullah Kavan, Doğru Haber. Dil hakkını savunmak, ırkçılık mıdır? Farklı dil ve kültürel haklar gündeme getirildiğinde en sık karşılaşılan itiraz, bu taleplerin ayrımcılık sebebi olduğu yönündeki suçlamalardır. Oysa toplumsal ayrışmayı doğuran asıl unsur, bir hakkın talep edilmesi değil, o hakkın tanınmaması ve sistematik biçimde inkar edilmesidir. Hakların adil ve eşit biçimde tanınması, toplumsal barışı güçlendirirken, yok sayma ve dışlama politikaları çatışma zeminini derinleştirir. Bu durumu açıklamak için miras hukukundan verilecek basit bir örnek yeterlidir. Bir babadan kalan tarlanın miras payı kardeşlerden birine verilmediğinde ihtilaf kaçınılmaz hale gelir. Buna karşılık miras payı adalet ilkesi doğrultusunda paylaştırıldığında anlaşmazlıkların önüne geçilir. Toplumsal haklar meselesi de benzer bir mantığa dayanır. Adalet ayrılığı değil, huzur ve bütünlüğü besler. Osmanlı Devleti'nde 1876 tarihli kanun esası da resmi dil Türkçedir ifadesinin yer alması, çok dilli ve çok kültürlü bir toplumsal yapı içinde yeni bir siyasal ve hukuksal tartışma alanı oluşturmuştur. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ise bu yaklaşım daha katı bir biçimde uygulanmış, Türkçe her şeydir, diğer dillerse hiçbir şeydir anlayışı devlet politikalarına yön veren temel kabullerden biri haline gelmiştir. Bu zihniyet farklı dillerin kamusal alanda kullanımını sınırlamış ve kültürel çeşitliliği tehdit eden sonuçlar doğurmuştur. Söz konusu politikalar zamanla toplumsal gerilimleri artırmış ve dil meselesini ülkenin en temel sorun alanlarından biri haline getirmiştir. Bir dilin varlığını savunmak veya o dilin eğitimde, kültürde ve kamusal yaşamda kullanılmasını talep etmek, başka bir dili ya da toplumsal kesimi dışlamak anlamına gelmez. Aksine bu talepler çoğulculuğun, eşit yurttaşlık ilkesinin doğal bir sonucudur. Dolayısıyla dil haklarını savunmak, ırkçılık değil, adalet ve eşitlik talebidir. Gerçek ayrımcılık, farklı dillerin varlığını inkar etmekle başlar. kalıcı toplumsal barışsa ancak bu farklılıkların tanınması, korunması ve hukuki güvence altına alınmasıyla mümkün olabilir. Peki çözümün temel çerçevesi nedir? Sorunun çözümü tarihsel ve sosyolojik gerçeklikler ışığında ortak bir üst kimliğin korunmasından geçmektedir. Bu üst kimlik İslam'dır. Türkler ve Türkler tarih boyunca bu kimlik etrafında bir arada yaşamış, ortak bir kader ve medeniyet bilinci oluşturmuştur. Bu durum yalnızca inanç birliğini değil, aynı zamanda toplumsal düzeni, hukuku ve karşılıklı sorumluluk anlayışını da kapsamıştır. Osmanlı döneminde Kürtler ve Türkler arasında aşiretler halinde yaşayan Keldaniler, Nasraniler, Rumlar ve Ermeniler Müslüman olduklarında hangi topluluk içinde İslam'ı kabul etmişlerse o topluluğun adıyla anılmışlardır. Bu da etnik kimliğin değil, İslam'ın belirleyici bir üst aidiyet olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum, İslam kimliğinin dil, kültür ve toplumsal aidiyetle özdeşleştiğini ortaya koymaktadır. Günümüzde yaşanan sorunların kalıcı ve adil bir çözüme kavuşturulabilmesi için İslam'ın üst kimlik olarak sunduğu adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri esas alınmalıdır. Tarih boyunca kader birliği yapmış bu toplumların hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahip olması sağlanmalı, toplumsal barış, karşılıklı saygı ve ortak değerler temelinde yeniden tesis edilmelidir.
12: Esma Akbalık, Doğru Haber. Ailenin yıkıldığı yerde hiçbir medeniyet ayakta kalmaz. Bir toplum önce sokaklarında değil, salonlarında çöker. Önce savaş meydanlarında değil, yemek masalarında yenilir insanlık. Bugün dünyanın en büyük trajedilerinden biri yaşanıyor. Ama kimse bunun adına felaket demiyor. Çünkü bu yıkım sessiz ilerliyor. Ne siren sesi var, ne enkaz görüntüsü. Ama her geçen gün biraz daha küçülüyor evlerimiz. Biraz daha sessizleşiyor sokaklarımız. Biraz daha ıssızlaşıyor sevgiye muhtaç yüreklerimiz. Bir zamanlar aynı yastığa baş koymanın sadakat olduğu bu çağda artık insanlar birbirine tahammül etmeyi bile yük görüyor. Ben büyüdükçe biz küçülüyor. Özgürlük sloganları altında fedakarlık öldürülüyor. Sabrın yerini tüketim, merhametin yerini bireysellik alıyor. Ve modern dünya bunu çağdaş ilerleme diye alkışlıyor. Bugün insanlar hiç olmadığı kadar konforlu ama hiç olmadığı kadar huzursuz. Evler lüksleşiyor fakat yuvalar yoksullaşıyor. Mutfaklar büyüyor ama aynı sofraya oturan insan sayısı azalıyor. Her odada internet var ama kimsenin birbirine söyleyecek iki cümlesi kalmıyor. Bir çocuk düşünün, babası yanında ama ona yabancı. Annesi evde ama zihni başka ekranlarda. Aynı çatının altında büyüyor ama aile sıcaklığını tanımadan yetişiyor. Aynı evde herkes online olarak yaşıyor. İşte çağımızın en büyük yetimliği budur. Anne babası hayatta olduğu halde sevgisiz büyüyen çocuklar. Bugün birçok evde televizyonun sesi var ama muhabbet yok. Kahkaha emojileri var ama gerçek tebessüm yok. Paylaşımlar var ama paylaşmak yok. Çünkü aileyi ayakta tutan şey aynı evde yaşamak değildir. Aynı kalpte yaşayabilmektir. Aynı mutluluğu hissedebilmektir. Şimdi birileri çıkıp aileyi eski bir kurum gibi göstermeye çalışıyor. Anneliği yük, evliliği gereksiz, sadakati ise çağ dışı ilan ediyorlar. Gençlere sürekli kaçmayı öğretiyorlar. Zorlanırsan terk et, sıkılırsan vazgeç, yorulursan yenisini bul. Oysa yuva dediğin şey biraz da emektir, biraz sabır, biraz affetmek, biraz susup Allah için devam edebilmektir. Çünkü insan kusursuz olduğu için değil, merhamet ettiği için aile olabilir. Bugün en büyük yıkım ahlaksızlığın normalleşmesidir. Dijital dünyanın kirli vitrinlerinde mahremiyet lime lime edilirken insanlar bunu özgürlük sanıyor. Çocukların zihinleri, gençlerin hayalleri, kadınların iffeti, erkeklerin haya duygusu birkaç saniyelik içeriklerin arasında sessizce çalınıyor. Sonra neden mutsuzuz diye soruyoruz. Çünkü insan ruhu ekranla değil, şefkatle iyileşir. Bir annenin duası kadar huzur veren hiçbir teknoloji yoktur. Bir babanın güven veren gölgesini hiçbir sistem dolduramaz. Bir çocuğun anne diye seslenişini susturan toplumlar, yarın kendi vicdanlarının çığlığıyla baş başa kalırlar. Bugün hala kurtarabileceğimiz şeyler var. Belki yeniden aynı sofrada oturmakla başlayabiliriz. Telefonları bir kenara bırakıp birbirimizin yüzüne bakmakla, çocuklarımızı oyalamak yerine dinlemekle, eş olmayı bir sözleşme değil, bir emanet bilmekle. Çünkü güçlü toplum betonla değil, merhametle kurulur. Ve şunu asla unutmayalım. Bir milletin gerçek çöküşü sokakların değil, önce evlerin kararıp çökmesiyle başlar.
13: Öyleyse bugün yeniden evlerimizi kurtarmanın vaktidir.
14: Kenan Çaplık, Doğru Haber. Nekbeden Aksa tufanına hüzün. Siyonist işgalciler sistematik vahşetlerini Filistin'in tamamında uygulamaya devam ediyorlar. 1948'den beri devam eden bu Yahudi vahşeti 7 Ekim'den sonra soykırıma dönüştü. Bu vahşet bir gün, bir ay, bir yıl değil, neredeyse 100 yıldır kesintisiz bir şekilde Siyonist Yahudiler tarafından en vahşi bir şekilde sürdürülmektedir. 1948'de işgal edilmiş Filistin topraklarının %10'unda terör faaliyetlerine başlayan Yahudiler, bugün işgal edilmiş Filistin topraklarının %95'inden fazlasını gasp etmiş durumdadırlar. Bu topraklarda yaşayan Müslümanları sistematik bir katliama tabi tutan, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle bunu sürdüren işgal çetesi, şimdiye kadar yüz binlerce Filistinli Müslümanı katletti. Milyonlarca Filistinli Müslümanı yerinden etti. Neredeyse yerinden, yurdundan mülteci durumuna düşmeyen tek bir Filistinli kalmadı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi sistematik bir saldırı olarak devam ettiren sözde Siyonist bakan, Mescid-i Aksa camisi avlusunda Siyonist paçavrasını açarak şöyle bağırıyor. Herkesi susturduk, artık bu tepeye tapınak yapma zamanı geldi diyebilmektedir. Bu aşağılık maymun, bütün Müslümanların gözünün içine bakarak herkesi susturduk diyebilmekte, necis varlığıyla ilk kıblemize baskın düzenlemekte ve bütün Müslümanlara hakaret edebilmektedir. 1917'de barbar İngilizlerin Kudüs ve çevresini işgal ederek Siyonist Yahudilere alan açmaya başlamasıyla Filistinli Müslümanlara yönelik katliam başlamış, Yahudi terör örgütleri Hagana, Irgun, Sten, İngilizlerin himayesi ve korumasıyla bu vahşeti devir almıştır. Daha sonra ABD'nin daha büyük ve kesintisiz yardımlarıyla günümüze kadar Filistin'de Müslüman katliamı çok vahşi bir şekilde sürdürülmüştür. 7 Ekim Aksa Tufanı Harekatı. İşte 100 yıldan fazladır işlenen bu vahşetlere, katliamlara, sürgünlere ve talanlara karşı bu mazlumların adeta bir çığlığı oldu. Ama ne hazindir ki Batı küfür cephesi katil Siyonistlere 100 yıldan fazladır kesintisiz ve sınırsız bir şekilde yardımlarını aksatmadan sürdürürken ve Müslümanların katliamında Siyonistlerden daha fazla bir acımasızlık sergilerken İslam ümmetinin adeta ölü taklidi yaparak bu katliamlara ve vahşetlere seyirci kalması utanç vericidir. Hele bazı sözde İslam ülkelerinin Siyonistlerle işbirliği yapacak kadar alçalması ve zillet içerisinde Siyonist katillerin yanında yer alması gösteriyor ki Siyonist sözde bakan herkesi susturduk diyebilmektedir. Ve pervasız bir şekilde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek buraya tapınak yapma zamanı gelmiştir diyebilmektedir. Ve susturulanların tamamı Mescid-i Aksa'yı ilk kıble olarak kabul eden aciz Müslümanlardan oluşmaktadır. Siyonist katiller, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle işledikleri zulümler, katliamlar, yerinden etmeler ve şimdi de bütün bir Filistin'i harabe haline getirmeleri o kadar normalleştirildi ki artık Müslüman çocukların açlıktan ölmesi bile biz Müslümanları harekete geçirmiyor. Sumut filoları bir umut olarak yola çıkıyor ama daha 1000 kilometre uzaklıkta işgalci katiller tarafından engelleniyor, yok ediliyor. Bir Müslüman ülke onurlu bir şekilde çıkıp da bu vahşete dur diyemiyor. Filistinli Müslümanlar için Nekbe şimdiye kadar hiç durmadı. Aksa tufanından sonra ise açık bir soykırıma dönüştü. Hepimiz büyük bir utançla bu soykırımı izliyoruz. Büyük bir zillet içerisinde Siyonist işgal çetesiyle normalleşmeye çalışıyor, zulme ortak olma vebaline giriyoruz. Ümmetin az sayıda onurlu evlatları hariç bu zulüm ve soykırımın suç ortakları olarak kahhar olan Allah'a hesap vereceklerdir.
15: Medet Solmaz, Doğru Haber.
14: Eğitimde terazi bozulursa, Bismihi Teala, ölçme değerlendirmede taşlar bir kez daha yeniden döşeniyor. Tutar mı tutmaz mı oraya girmeyeceğim, zaman gösterecek. Bakanlık 2 yıldır bu uygulamayı başlatmış. Galiba çoklu ölçmeyi merkezi sınavlara çekmeyi düşünüyor. Ortaokul ve liselerde yazılılar okul bazlı ve ortak sınavlarla yapılıyor. Ülke, il ve okul genelindeki bu sistem açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla öğrenciyi daha gerçekçi ölçmeyi amaçlıyor. Dil derslerinde ise konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri esas alınıyor. Kağıt üstünde bakınca sağlam bir niyet görülüyor. Fakat mesele sistemi kurmaktan çok onu yaşatabilmekte. Asıl soru şu, her okul aynı teraziyi kullanabilecek mi?
13: devlet okulu başka, özel okul başka telden çalarsa bu düzen yamalı bohçaya döner. Çünkü eğitimde adalet bozulursa emek de güven de yara alır. Yıllardır lise ve üniversite girişlerinde hormonlu notlar konuşuluyor. Okul başarı puanı okul içi disiplini ön planda tutmak için getirdiydi. Çok sürmeden işin cılkı çıktı. Hayalet sınıflar, şişirilen notlar, hatta hormonlu notlar meta dönüştü. Hakkaniyetli davranan okulların suçu ne? Aynı emeğe farklı ölçü konunca çalışanın hakkı gölgede kalıyor. Okul başarı puanı da bu yüzden tartışmalı hale geldi. Popülerlik uğruna verilen yüksek notlar sistemin ayarını kaçırdı. Tamamen kaldırmak ayrı dert, olduğu gibi bırakmak ayrı dert. Bakanlık iki dere arasında kalmış durumda. Çözüm, sınavı artırmakta da, notu yok saymakta da değil. Asıl ihtiyaç, denetimi güçlü, ölçüsü ortak, öğretmeni destekleyen ve öğrenciyi ezmeden geliştiren bir sistemdir. Eğitim dostlar alışverişte görsün diye değil, hakkı teslim etmek için yapılmalıdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde başarı da güven de uzun sürmez. Kalın sağlıcakla.
16: Nezir Tunç, Doğru Haber. Garantör ülkeler Gazze için ne yapıyor? Malum olduğu üzere 7 ay önce, yani 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm el Şeyh'te resmiyet kazanan mutabakatla ABD, Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'de ateşkes ve esir takası süreciyle ilgili garantör ülke oldular. Mutabakata göre karşılıklı tutuklu ve mahkumları serbest bırakma, Mısır sınırındaki Refah ve Kerem Şalom geçişlerinde günlük 600 tır kapasitesinde insani yardım geçişi sağlama başta olmak üzere bir dizi madde imza altına alındı. O gün bugündür Hamas tarafı tüm sıkıntılara göğüs gererek ilgili mutabakat maddelerine uymasına rağmen işgalci rejim mutabakata uymuyor. Bilakis her gün ihlal, her gün tecrit ve her gün zulümlerini daha da katmerleştiriyor. Garantör ülkelerse çaresizlermiş gibi bekliyor ve sadece sözlü bazı kınamalarla yetiniyorlar. İşgalci rejimde sözden anlamadığı için garantör ülkeleri nazarı dikkate almadan tüm dünyanın gözünün içine baka baka ihlallerine devam ediyor. Garantör ülkelerle beraber tüm dünyada süreci izlemekle yetiniyor. Böylece hem Gazze'deki kahraman direniş grupları hem de onurlu Gazze halkı soykırım ve zulümlerle baş başa kalmış durumdadır. Normal şartlarda garantör ülkeler taraflar arasında imzalanan bir barış ya da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için güvence sağlayan ülkelerdir. Garantör ülkelerin temel görevleri ise taraflar arasındaki güven eksikliğini gidermek, ihlalleri önlemek ve süreci denetlemektir. Buna göre garantör ülkeler bir barış sürecinin sigortası konumundadırlar. Gazze'de işgalci rejimin saldırıları ve katliamları devam ediyor. İstediği zaman istediği yere hava saldırısı yapıp kadın, çoluk çocuk demeden soykırımı sürdürüyor. Siyonist işgalciler insani yardımların geçişine izin vermiyor. Her gün Gazze'ye geçmesi gereken 600 tır insani yardım yerine sembolik olarak bazı tırların geçişine izin veriliyor. Geçen tırların da çoğunluğu insani yardım değil, ticari amaçlı malzemelerdir. Ölümle pençeleşen on binlerce Gazze'li ağır hastanın başka ülkelerde tedavi görmelerine mani olunuyor. Böylece Gazze'li on binlerce hasta veya yaralı acı çeke çeke çaresizce ölümü bekliyor. Ve bunun gibi yüzlerce ihlal, insani kriz ve dünyada daha bir benzeri görülmemiş zulüm ve biçarelikler. Dolayısıyla Gazze'de insani dram en üst seviyede devam ediyor. Uluslararası toplumdan beklenen garantörlük mekanizması sadece kağıt üstünde kaldı ve imzalanan maddeleri hayata geçirmek için sahada bağlayıcı olacak bir statüye kavuşmadı. Büyük şeytan ABD, siyasi, askeri, istihbari, lojistik ve ekonomik her türlü desteği Siyonist işgal rejimine veriyor. Verdiği bu destekleri de tüm dünya kamuoyuna ilan ediyor ve işgal rejiminin kırmızı çizgileri olduğunu her platformda deklare ediyor. Bunun yanında da Gazze'de istediğini alamayan işgal rejimine can simidi olmak için sözde garantör oldu. Türkiye her fırsatta olası iki devletli çözüm sürecinde fiili garantör olma sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu vurguluyor. Bununla beraber Filistin meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirip siyasi olarak destek veriyor. Mısır ve Katar'sa esir takası ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için arabuluculuk faaliyeti ve diplomatik müzakereleri sürdürüyor. Ancak sahadaki soykırım, zulüm ve trajik durum hiç değişmedi. Kısacası garantör ülkelerin fiili olarak sahada bir karşılığı olmadı. Halkı, Müslüman ülke liderleri bu vahim tabloya ivedilikle bir hal çaresi bulmak zorundalar.
13: Yoksa mazlum Gazze halkının ahı İslam alemi için büyük bir felakete sebep olur.
11: Sesli makale sona erdi.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki, Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7. Gaziantep ilimiz için ikindi hesabı.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun, sonsuzluğa tutun. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: Tep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Allah'ı da, görülen âlemi de bilir. Gerçekten O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit olundukları azabı bana da göstereceksen, o takdirde ey Rabbim, beni bu zalimler toplumu içinde bırakma. Kuşkusuz bizim onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Biz onların nitelemelerini en iyi bilenleriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınıyorum. Ey Rabbim, onların yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. Onlardan birine ölüm gelip çatınca, o, ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder ki, yapmadığım iyi işler yapayım diyecektir. Hayır, bu onun söylediği boş bir sözdür. Çünkü ölenlerin önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne akrabalık bağı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları da hafif gelirse onlar da kendilerine yazık edenler ve cehennemde sürekli olarak kalacak olanlardır. Onların yüzlerini ateş yalayacak. Öyle ki orada dudakları büzülüp kalacaktır. Ayetlerim size okunurken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Diyecekler ki, ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve bu yüzden de sapık bir topluluk olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek, artık bizim gerçekten zalim olduğumuz kesinleşir. Allah buyuracak, uzaklaşın oradan, benimle konuşmayın. Çünkü kullarım arasında, ey Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin diyen bir grup vardı. Ama siz onları hep alay konusu yapardınız. Öyle ki bu, size beni hatırlatmayı unutturdu. Siz onlara gülüp geçerdiniz. Ama bugün ben onları sabrettiklerinden dolayı ödüllendiriyorum. İşte kazançlı çıkanlar ancak onlardır. Allah onlara yeryüzünde kaç yıl kalmıştınız diye soracaktır. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Dilersen sayanlara sor diyerek karşılık vereceklerdir. Allah diyecek, çok az bir süre kaldınız. Keşke bilmiş olsaydınız. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Gerçek hükümranlık elinde olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçek ki, inkar edenler kurtuluşa eremezler. De ki, ey Rabbim, bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Biz onda öğüt almanız için apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı duyacağınız acıma sizi onlara Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. İnananlardan bir toplulukta onların cezalandırılmalarına tanık olsun. Zina eden erkek, zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadın da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Çünkü öylesiyle evlenmek inananlar üzerine haram kılınmıştır. Namuslu kadınları zinayla suçlayıp da sonra dört tanık getiremeyenlere gelince, onlara 80 değnek vurun
ve bundan böyle

onların tanıklığını kabul etmeyin. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını iyileştirenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eşlerini zinayla suçlayıp da kendilerinden başka tanıkları olmayanlara gelince, onlardan her biri doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 kez tanıklık eder ve 5. kez de eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da eşinin yalan söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 kez tanıklık etmesi ve 5. kez de eğer eşi doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının üzerine olmasını dilemesi kendinden cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri çok kabul eden tam hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Peygamberin eşine zina iftirasında bulunanlar kuşkusuz sizin içinizden bir topluluktur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine bu sizin için bir iyiliktir. Onlardan her birine kazandığı günah vardır. Ancak içlerinden günahın büyüğünü yüklenene gelince, onun için çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde, inanan erkek ve kadınların içlerinden hüsnü zanda bulunarak, bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Yine bu iddiayı ispat için 4 tanık getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki tanık getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıdırlar. Eğer size dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, yaydığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Çünkü siz hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız şeyi dilinize doluyor ve onu ağızdan ağza dolaştırıyordunuz. Allah katında çok büyük bir günah olmasına rağmen siz onun önemsiz bir şey olduğunu sanıyordunuz. Siz o iftirayı işittiğinizde, "Bunu konuşmamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır." demektedir.

0: merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu?
1: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
2: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres Yeditepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.
3: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

0: Münacaat yönelir ya yüreğim rahmine, bir kupa baldırandır, hüznüm erir. Eritir gibi medcezir bir suyu, dünyaya tutunan yüzüm erir. Harf erir, kelime erir, erir de akkor bir metal olur cümlelerim. Ya karış kıvılcımları ağlar, düşmeden toprağa sözüm erir. Kar serper bu közlerin yakıcı çevresine, yüreğimde o umut, elimde ağlamakların erittiği bir mendil, sürerim gözüm erir. Gece açılmış çiçekleriyle kuşatıp gider çepçevre yalnızken, kendime yönelişlerin dipsiz sularında bir batık gemidir özüm erir. Kişneyen bir baharken taşırdım utanç bohçalarında suçu, korkudan yazım sessiz, kışım tanınmaz peçeli, çırçıplak güzüm erir. Bu münacaat göğerir, affolma topraklarına uzatmış boynunu umudun. Bir şiir menekşesi arz olunur niyaz ellerine, tek çözüm erir.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
5: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri bir pende. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
7: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
8: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
9: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

140. Bölüm. Habeşli bir köle vardı. Hayber Yahudileri tarafından satın alınmış ve çobanlık yapması emredilmişti. Yıllar yılı önüne kattığı sürüyle şu dere senin, bu tepe benim diye dolaşıp durmuştu. Bir gün kalenin etrafının sarılmakta olduğunu gördü. Hayber sokakları heyecanlı koşuşmalara sahne oluyordu. Yüzlerde dehşet ve korku vardı. Silahını alan koşuyordu. ''Neler var, ne oluyorsunuz?'' dedi. ''Görüyorsun neler olduğunu. Silahlanıyoruz, çarpışacağız.'' ''Kiminle?'' Adam parmağıyla işaret etti. ''Peygamber olduğunu iddia eden bu adamla.'' Ve daha sonra hızlı adımlarla uzaklaştı. Çoban kale burçlarına çıktı. Gelenlere bir daha baktı. Peygamber olduğunu iddia eden sözü sanki zihnine çakılmıştı. Kimdi? Gerçekten peygamber miydi? İnsanları neye davet ediyordu? İleride kaynaşan orduya baka baka düşündü. Sonra birden karar verdi. Bir defa gidip göreni yemezler ki. Böyle deyip yürüdü ve kaleden çıktı. Koyunlarının başına vardı. Süre süre Peygamber Efendimizin huzuruna ulaştı. ''Sen insanları neye davet ettiğini bana anlat.'' dedi. Resulü Rabbül Alemin Efendimiz ona İslam dini hakkında bilgi verdi. Çoban İslam dinini en iyi bilen, en iyi anlatan en büyük insandan dinledi. Onda bir kabile reisinin, bir ordu komutanının büyüklenmesi, böbürlenmesi yoktu. Peygamber olana yakışan bir tevazu. Bir çobanı karşısına almış, bir köleyle konuşur gibi değil, saygıdeğer bir insanla konuşur gibi konuşmuştu. Peki, ben bu dini kabul edersem bunun karşılığında bana ne var? Bu iman üzere öldüğün takdirde mükafatın cennet olacaktır. O halde ben senin dinine giriyor, senin peygamber olduğuna inanıyorum. Bana neler yapacağımı anlat. Daha sonra çoban, Peygamber Efendimizin söylediği şehadet kelimelerini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti. ''Fakat ey Allah'ın peygamberi, bu koyunlar bana emanettir. İstiyorum ki bu emaneti yerine teslim edeyim.'' ''Yok, artık o koyunlar burada kalacak.'' Böyle denilmedi kendisine. Çünkü bu din emaneti riayet etmeyi emrediyordu. Resulullah Efendimiz ona yol gösterdi. ''Koyunları ordunun dışına çıkar.'' Ve bir iki çakıl taşı at, Allah Teala onları senin yerine sahibine teslim edecektir. Çoban kendisine tavsiye edileni yaptı. Sürü bir çobanın idaresindeymiş gibi dağılmadan kaleye doğru ilerlemeye başladı. Vardı ve sahibinin evinin önünde durdu. O gün yapılan savaşta hem de ilk çarpışmalarda çoban şehadet şerbetini içmiş bulunuyordu. Hiç namaz kılmamış, namazın nasıl kılınacağını bile öğrenme fırsatını bulamamıştı. Kuşatmanın ikinci ve üçüncü günleri ilk günde olduğu gibi karşılıklı ok ve taş atışlarıyla geçti. Bu arada Hazreti Ali gözlerine dolan tozlarla önünü bile göremez hale gelince saf dışı oldu ve istirahate çekildi. Öğle sıcağının bastırdığı bir sıradaydı. Mahmud bin Mesleme dinlenmek üzere Naim Kalesi'nin dibine oturdu. Hayber 3-5 kaleden meydana geliyordu. Kalelerin her birine bir at verilmişti. Gölgede terini kurutacaktı. Bir müddet dinlendi. Ne olursa olsun şu Yahudiler layık oldukları cezalarını bulacaklar diye düşündü. İkindi serinliği çıkıp sıcaklar hafifleyince savaş yeniden başlayacak, iki taraf birbiriyle tekrar can pazarına oturacaktı. Fakat artık Mahmud'un buradan ileri gitmesi, tekrar düşmanla savaşması düşünülemezdi. Onu ihtimal ki buraya ecel getirmişti. Başını yukarı kaldırmayı, ''Ben dostumun evinin gölgesine değilim.'' demeyi de akledemedi ve birden tepesine inen değirmen taşı onu oturduğu yere yapıştırıverdi.
İleriden onun başına gelen belayı gören müminler koştular. Yarı canlı halde Resulullah Efendimizin huzuruna ilettiler. Nebi Ekrem Efendimiz arkadaşını bu halde görünce üzüldüler. Yüzünden aşağı sarkan deriyi tekrar yerine yapıştırdı. Ama artık Mahmud için tekrar hayata dönüş imkanı kalmamıştı. Kardeşi Muhammed bin Mesleme'nin ciğeri dağlanmış, perişan olmuştu. Mahmud oranın geri saflarına gönderildi. Orada tedavi edilecekti. Karşılıklı taş ve ok atmaktan usanan Yahudiler çıkıp dışarıda savaşmayı da denediler. Kalenin reisi ve en meşhur savaşçısı olan Merhab isimli Yahudi ilerledi ve çarpışmak üzere er diledi. Müminlerden Amir bin Ekva çıktı. Karşılıklı saldırılar oldu. Kavga anında Amir'in kısa olan kılıcı Merhab'ın kalkanından kaydı ve kendi bacağını kesiverdi. Amir yere yığıldı. Arkadaşları koştular ve onu meydandan çıkardılar. O da tedavi için geri götürüldü. Çok geçmedi. Mahmud da Amir de Hakk'ın rahmetine kavuştular. Fahri Kainat Efendimiz ikisini beraberce bir mağaraya gömdü. İhtimal ki onların ziyaretçisi hiç olmayacak. Kimsenin yolu onların bulunduğu mağaraya uğramayacaktı. Bununla beraber onlar, alemlere rahmet olarak gönderilen şanı yüce peygamberin mübarek elleriyle cennet bahçelerinden birine yerleştirilmişlerdi. Cenab-ı Mevla'nın aziz misafirleri olarak ikram görecekler. Resulullah Efendimiz'e hizmette bulunmanın, dini mübini İslam'a destek olmanın mükafatını almak üzere cennet sofralarında ağırlanacaklardı. Kuşatma başlayalı birkaç gün olmuş, eldeki yiyecek tükenmişti. Bu arada Abdullah bin Mugaffel, kaleden bir dağarcığın fırlatıldığını gördü. Derhal koştu ve yakaladı. Fakat bu sırada ordunun ganimete bakmak görevini yürüten şahıs da yetişmiş, dağarcığa sarılmış bulunuyordu. ''Bırak bakalım arkadaş, o ganimetin içine katılacaktır. Vallahi ben bunu kimselere veremem.'' İkisi de çekişip duruyorlardı. Tam bu sırada Abdullah'ın gözleri bir çift gözle karşılaştı ve utandı. Resulullah Efendimiz kendilerini seyretmekteydi. Tebessüm ederek ganimet bekçisine seslendi. ''Onu ona bırak.'' Adam bıraktı. Abdullah dağarcık elinde, gözleri yerde olduğu halde arkadaşlarının yanına yürüdü. Beraberce oturup içindeki eti ve yağı yiyeceklerdi. Bu sırada iyice bastıran açlığı gidermek için kesilen ehli eşekler kazanlara konmuş, pişirilmekteydi. Etrafı et kokusu kaplamıştı. Resulullah Efendimiz, ''Nedir bu?'' diye sordu. ''Et pişiriyorlar ya Nebiyallah.'' ''Ne eti?'' ''Ehli eşek eti.'' Biraz sonra ordu saflarında dolaşan bir münadi, ''Bilesiniz ki Allah Teala ve Peygamberi size ehli eşek etini yasak ediyor, dökünüz.'' diye bağırmaktaydı. Duyanlar pişen etlerden tek lokma almadan döktüler. Açlık yine devam edecek. Fakat Allah'ın ve Resulünün emri çiğnenmeyecekti. Geldiler ve ordunun müşterek derdini arz ettiler. ''Ey Allah'ın peygamberi, açlıktan takatimiz kesildi. Yiyecek bir şeyimiz yok.'' dediler. Dediler ama Resulullah Efendimizin de vereceği bir şey yoktu. Ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, sen bunların hallerini biliyorsun. Güçleri tükenmiş, kuvvetleri kalmamıştır. Benim de onlara verecek bir şeyim yok. Bunlara Hayber'in en zengin, yiyeceği en bol olan kalesinin fethini nasip et.'' diyerek dua etti. Bir gün Resulullah Efendimiz rahatsızlandı. Sancağı Hazreti Ebubekir'in eline verdi. Onun komutası altında çarpışıldı. Netice alınamadı. Bir gün sonra sancak Hazreti Ömer'e verildi. Yine sonuç değişmedi.
Ensardan bir zata verildi, yine olmadı. Altıncı günün akşamıydı. Sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki o Allah'ı ve peygamberini seviyor. Allah ve peygamberi de onu seviyor. Allah onun elinde fetih nasip edecektir dedi. Bu sözler Müslümanlar arasında büyük bir heyecana sebep oldu. Kimdi bu talihli? Herkes buraya Allah'ı ve Resulünü sevdiği için gelmişti. Fakat Allah ve Resulü tarafından sevilen bir insan olmaya gelince orada akan sular dururdu. Böyle bir saadete namzet olmayı istemeyen tek fert bulunamazdı. Gece zihinler hep bu konuyla meşgul oldu. Sabahleyin uyananların ilk düşündükleri de buydu. Ömrü boyunca sadece ilk defa kendisine vazife verilmesini pek arzu eden Hazreti Ömer, ilk bakışta seçilecek derecede uzun boyuna rağmen yine de kendisini varlığını hissettirecek şekilde ön safta yer almış bekliyordu. Peygamber Efendimiz çadırında bir müddet dinlendikten sonra çıktı. Oradakileri gözden geçirdi. ''Ali nerede?'' dedi. Göğüslerde biriken heyecanlar son buldu. Sabaha kadar zihinleri meşgul eden talihli insanın kim olduğu belirlenmişti. ''Ey Allah'ın peygamberi! Ali gözlerinden şikayetçidir, gözleri ağrıyor. Haber gönderin ve çağırın.'' Hazreti Ali kör getirilir gibi elinden tutularak getirildi. Resulullah Efendimiz tükrüğünden çaldı onun gözlerine ve dua ettiler. Bir anda gözler açıldı. Kapanmışçasına perişan hale gelmiş olan gözler sanki bu gözler değildi. Ve bir daha 30 yılı aşan hayatı boyunca da Hazreti Ali göz ağrısını bilmeyecekti. Sancak kendisine teslim edildi. Geri dönmeden ilerlemesi ve savaşması emredildi. Hazreti Ali birkaç adım attıktan sonra durdu. Dönmeden seslendi. ''Onlarla ne üzere savaşacağım ya Nebiyallah? Onlarla Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet edene kadar savaş. Bunu yaptıklarında mallarını, canlarını kurtarmış olurlar.'' Sadece İslam'ın hakkı kalır. Hesapları Allah'a aittir. Doğruca git ve onların sahasına ulaş. Sonra onları İslam'a davet et. Allah Teala'nın hakkını onlara hatırlat. Yemin ederim ki senin elinde bir insanı Allah'ın hidayete erdirmesi, senin için kırmızı develere malik olmandan daha hayırlıdır dedi. Daha sonra Hazreti Ali yanındaki askerlerle birlikte yürüdü. Resulullah Efendimizin emrini yerine getirmek üzere onları İslam'a davet ettiyse de faydası olmadı. Hayberliler kalelerinden dışarı çıktılar ve Müslümanların üzerlerine saldırdılar. Zübeyir bin Avvam ve Ebu Dücane arslanlar gibi savaşıyorlardı. Bu arada Zübeyir savaşmak üzere bulunduğu bir Yahudi'ye Hazreti Ali'nin saldırmaya hazırlandığını görmüş, Allah aşkına aramıza girmeye diye seslenerek onu uzaklaştırmış, sonra hasmına saldırmıştı. Birkaç vuruşmadan sonra adam kanlar içinde yere serilmiş bulunuyordu. Halbuki o, Hayberlilerin bel bağladığı, hatırı sayılır yiğitlerden Yasir adıyla bilinen bir kişiydi. Bu arada Hazreti Ali de kale komutanı Merhab'ın kardeşi Haris'i öldürmüş bulunuyordu. Merhab, kardeşinin öldürüldüğünü gördüğü zaman kanı beynine sıçramış, savaşmak üzere çıkmıştı. Kendini öven maniler söyleyerek meydana yürüdü. Hazreti Ali de ona doğru yürürken, ''Ben anamın Haydar Aslan adını verdiği yiğidim.'' diyordu. Ve savaş başladı. Merhab o güne kadar mağlubiyet acısını tatmamış bir yiğit oluşuna güvenmekteydi. Birkaç vuruşmanın sonucu olarak Hazreti Ali'nin indirdiği bir kılıç önce Merhab'ın kalkanını ikiye böldü. Sonra başını dişlerine kadar ayırıverdi. Merhab, Hayber Kalesi'nin burçlarını inleten bir haykırışla yuvarlanırken, azap melekleri de onun yakasına yapışmış bulunuyordu. Merhab'ın ölümü, Yahudileri iyiden iyiye sarsmıştı.
onun gibi kolu bükülmez, sırtı yere getirilmemiş bir yiğidin hem de kendi kalesi önünde yere serilmesi az şey değildi. Müslümanlar gittikçe ağır basıyor, savaşı bindiriyorlardı. Yüce Peygamberin dün akşam "Allah onun sebebiyle fetih ihsan edecektir" buyurduğu Hazreti Ali'nin cesur davranışlarını gördükçe daha da gayrete geliyor, zafere adım adım yaklaştıklarını gözleriyle görür gibi oluyorlardı. Nihayet Allah'ın yardımı yetişti. Natat Kalesi ele geçirildi. Gelişlerinin 7. günü Hazreti Ali, Hayber Fatihi namını kazanmış bulunuyordu. Kaleden alınan ganimet bölüştürüldü. Hayber'e gelmiş olan herkese hisse verildi. Bu arada yolculuk esnasında Resulullah Efendimizle görüşen ve Medine'ye hicret edeceğini söyleyen Bedevi'ye de hissesi teslim edildi. Fakat o hissesine düşen develeri önüne kattı, peygamberler İmam Efendimizin huzuruna geldi. "Bunlar nedir ey Allah'ın peygamberi?" dedi. "Bunlar senin için ayırdığım ganimet hissesidir." Bedevi başını iki yana salladı. "Ben bunları alayım diye düşmedim senin ardına." Eliyle boğazını işaret ettikten sonra sözlerine şöyle devam etti. "Benim dileğim şurama saplanacak bir okla şehit olmak ve cennete girmektir." Ne denilebilirdi bu sözlere? İçi dışı bir olan, diliyle değil, yüreğiyle konuşan, develere değil, cennetteki nimetlere gönül veren bu adama neler söylenebilirdi? Fahri Kainat Efendimiz onun bu samimi davranışından pek memnun olmuşlardı. "Eğer sözlerinde sadıksan Allah seni tasdik edecektir" cevabıyla mukabele etmişlerdi. Daha sonra adam Resulullah Efendimizin huzurundan ayrıldı. O günlerde Medine kendiliğinden İslam dinini kabul ederek yola çıkan bir grubu karşılamakla meşguldü. Devs kabilesinden bir kısım insanlar Müslüman olmak üzere yola çıkmış, bu dinin aziz peygamberini görmek üzere uzun bir yolculuktan sonra sabah namazını kılınırken mescide girmişlerdi. İmam namazında ilk rekatta Meryem, ikinci rekatta Mutaffifin suresini okumuş ve yolcular bütün yorgunluklarına rağmen okunan Kur'an'ı dikkatle dinlemişlerdi. Namaz bittiği zaman Devs kabilesi halkını bir heyecan sarmıştı. "Allah'ın Resulü namazı kıldıran kişi midir?" "Hayır. Peki bize onu gösterir misin?" "Allah'ın peygamberi Medine'de değildir. Hayber kalesinde Yahudilerle savaşmaktadır." Bu haber pek hoş gelmişti. Kısa bir görüşmeden sonra karar verildi. "Arkadaş, sen bize Hayber kalesinin yolunu gösterir misin?" "Siz de Hayber'e mi gideceksiniz?" "Elbet. İsterseniz burada kalır. Bizim misafirimiz olursunuz." "Hayır. Biz kararımızı vermiş bulunuyoruz. Yolcu yolunda gerek." Ama yalnız gidemeyeceklerdi. Habeşistan'dan yola çıkan bir kafilenin de Peygamber Efendimiz Hayber'deyken gelivereceğini kim bilirdi? Onlar da ağırlıklarını bıraktılar. Habeş Necaşisi tarafından Peygamber Efendimiz'e nikahlanan Ümmü Habibe, Medine'de bırakıldıktan sonra "Ver elini Hayber" dediler ve Devs kabilesi halkıyla birlikte yola çıktılar.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

Evde, iş yerinde, araçta, cep telefonunda, sokakta. Kısaca biz hayatın her yerindeyiz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Roman Kuşağı başlıyor.
12: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri roman kuşağında. Kıyamet şehir Felluce 23. Bölüm.

0: Murat rolünü öyle ustaca yapıyordu ki Şemmaz bu tablo karşısında ne diyeceğini şaşırmıştı. En son iki hafta önce Amerikalı efendilerine direnişçilerin üst olarak kullandığından %100 emin olduğu bir evi ispiyonlamıştı. Ve bu evde Murat ve Hüseyin de bulunuyordu. Ama nasıl olmuşsa bir yolunu bulup kurtulmuşlardı. Amerikalı efendilerinden bu olay için de azar işitmişti. O evin boş oluşuna bir türlü akıl sır erdiremiyordu. Amerikalı efendilerine yaranabilmek için çok daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. Karşısında duran ve ağlamaktan gözleri kızarmış yeğeni Murat'a baktı. ''Neden olmasın?'' dedi kendi kendine. ''Aradığım şeye Murat pekala beni ulaştırabilir. Hazine elimin altına gelmiş, kıymetini bilmiyorum.'' Başını kaşıyıp sonra Murat'a hafifçe eğildi. ''Artık ağlama yeğenim, hepsi geçti. Ben seni ortada bırakmam, hiç merak etme.'' dedi Şemmaz. Bunları söylerken de zihninden şeytanca ve sinsice planlar tasarlıyordu. Yoksa Murat'a acıdığı falan yoktu. Şu an için Murat'ı sinsi planlarına ulaşmada bir vasıta olarak görüyordu. Amacına ulaştıktan sonra da Murat'tan kurtulmak için bir hal çaresi bulunurdu elbet. ''Aç mısın yeğenim?'' diye sordu. ''Hı hı'' deyip başını evet anlamında salladı Murat. ''Hasna! Kız!'' diye bağırdı Şemmaz. ''Sofrayı hazırla! Ben de Murat çok acıktık.'' Cevap gecikmeden mutfaktan geldi. ''Sofrayı kuruyorum. 5 dakikaya kalmaz hazır olur.'' ''Evet Murat.'' dedi Şemmaz. ''Yemek de hazır olmak üzere. Bu arada sofra hazır oluncaya kadar erkek erkeğe biz de sohbet ederiz değil mi?'' Murat evet anlamında başını salladı. ''Ben biliyordum.'' dedi Şemmaz. ''Hüseyin ve arkadaşlarının yanlış işler çevirdiğini biliyordum. Bu yüzden zaten babanın ablanı Hüseyin'in nişanlamasına karşı çıkmıştım. Onun ablana uygun olmadığını defalarca söyledim ama babana söz dinletemedim. Seni de öyle Hüseyin'le sıkı fıkı görünce kızmıştım sana. Kendi kendime benim yeğenimin bu kötü adamlarla ne işi olabilir dedim. Neyse ki sen de onların gerçek yüzünü gördün. Şimdi söyle bakalım Hüseyin nasıl bir eve kimlerin yanına götürdü biliyor musun?'' ''Evet.'' dedi Murat başını sallayarak. ''Karşıki mahallede tek katlı bir eve gittik bugün. Orada bir sürü silahlı adam vardı. Ayrıca bilgisayarlar ve ne işe yaradığını bilmediğim değişik cihazlar da vardı.'' Şemmas'ın gözlerinin içi mutluluktan parlıyordu. Murat'ın sözünü ettiği ev direnişçilerin üst olarak kullandıkları evin ta kendisiydi. Sonunda aradığını bulmuştu. Bu işte sahibinin ödül olarak önüne atacağı kemik de çok büyük olacaktı. Bunu düşündükçe iştahı açıldı ve daha çok acıktığını hissetti. Sağ elinin avuç kısmıyla karnını övdü. ''Kız Hasna!'' diye bağırarak. ''Açlıktan içimiz geçti. Sofrayı hala kurmadın mı?'' Mutfaktan sevindirici bir haber geldi. ''Yemek hazır, gelebilirsiniz.'' dedi Hasna. Mutfakta bulunan 4 kişilik yemek masasında yenilecekti yemek. Masanın üzerinde ne yoktu ki? Çeşit çeşit yemekler. Hepsi de iştah çekici. Kızarmış tavuk, pirinç pilavı, kuru fasulye, etli çorba ve salata. Murat uzun zamandır böyle zengin ve çeşidi bol bir sofra görmemenin verdiği bir çaşkınlıkla sevinçten gözlerinin içi ışıl ışıl parlamıştı. Hep beraber sofraya oturup yemeklerini iştahla yemeye başladılar. Şemmaz bir yandan yemeğini yerken bir yandan da Murat'ın sözünü ettiği evi öğrenmenin yolu üzerinde düşünüyordu. Yemeğini hemen yiyip Murat da şöyle bir hava alma bahanesiyle dışarı çıkıp bana evi göstermesini sağlamalıyım dedi kendi kendine. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın Hüseyin dedi ve pişkin pişkin sırıtmayı da ihmal etmedi. Yemeklerini yiyip sofradan kalktılar. Şemmaz yerinde duramıyordu. Bir an önce bu evi öğrenip Amerikalı uşaklarını iletmek için sabırsızlanıyordu. Kim bilir bu işte ne kadar para kazanacağım dedi kendi kendine. Hayallerinin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşmıştı. Daha fazla beklemeye dayanamayan Şemmaz, ''Yeğenim'' dedi Murat'a. ''Seninle şöyle dışarı çıkıp bir hava alalım. Bu yemeğin üzerine oturup kalmak iyi değil. Biraz dolaşıp yediğimizi eritelim. Hem yolda belki açık bir bakkal bulur da sana çikolata alırım. Nasıl güzel fikir değil mi?'' ''Çok güzel olur Şemmaz amca'' dedi Murat, sevincini belli ederek. ''Zaten çok zaman oldu çikolata yemeyeli.'' Şemmaz ve Murat dışarı çıkmak için son hazırlıklarını da tamamladılar. Şemmaz bu arada mutfakta bulunan karısı Hasna'nın yanına gitti. ''Hasna kız'' dedi yumuşak bir dille. ''Ben ve Murat dışarı çıkıp şöyle bir hava alacağız. Sen bu arada çayı üzerine koy. Çay hazır olmadan geliriz.'' Hasna Murat'ın duymaması için alçak ve kısık bir sesle Şemmaz'a ''Bu çocuk hep bizimle mi kalacak?'' dedi sıkılgan ve endişeli tavırlarla. Merak etme kız, dedi sinsice sırıtarak. Ben el alemin çocuğuna bakasın diye mi seni aldım? Bir hal çaresine bakacağız, sen hiç endişelenme. Şemmaz çok keyifliydi. Bu yüzden karısının da gönlünü okşayıcı sözler sarf etmesi Hasna'yı mutlu etmişti. Şemmaz, Murad'ı da yanına alarak dışarı çıktı. Yolda sohbet ederek sözü Murad'ın bahsettiği ev meselesine getirdi. Yeğenim, dedi Şemmaz. Şu bahsini ettiğin ev nerede bir göster bakalım. Belki yarın bir uğrar da Hüseyin'in kulağını çekerim. Hem buralarda açık bakkal da bulamadık. Bakarsın oralarda buluruz da sana şöyle kocaman bir çikolata alırım. Olmaz mı? Olur Şemmaz amca. Zaten şuraya fazla uzakta sayılmaz. Aha şu tarafta, dedi Murad eliyle işaretle bulunarak. Şemmaz Murad'ın elinden tutup beraberce sözünü ettiği eve doğru yürüdüler. Şemmaz çok heyecanlıydı. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. İçindeki şeytani hırs gözlerini kör etmişti. Amacına ulaşmak için her yolu kendine mubah görüyordu. Oysa hırsın sonunu hazırladığından haberi bile yoktu. Adım adım bu sona doğru ilerliyordu. Murad çok ustaca ve başarıyla rolünü sürdürüyordu. Şemmaz da en ufak bir şüphe dahi uyandırmamıştı. Hüseyin, Murad'ın Şemmaz'ın evine girişini ve akabinde Şemmaz'ın eve gelişini uzaktan gözledikten sonra asıl görev yerine gelip durumu Musa ve Kasım'a haber vermişti. Şimdi üçü de elleri tetikte avlarını bekliyordu. Gün batımına doğruydu. Hava yeni yeni kararmaya yüz tutmuştu. Hüseyin uzaktan Murad ve Şemmaz'ın gelişini gördü. Arkadaşlarına işarette bulunup hazır olmalarını istedi. Nihayet tam istenilen noktada büyük bir çeviklikle Hüseyin silahının namlusunu Şemmaz'ın ensesine dokundurdu. Şemmaz namlunun soğukluğunu ta yüreğinde hissetti. ''Sakın, sakın bir hareket yapmaya kalkışma!'' dedi Hüseyin sert sert. Bu arada Musa ve Kasım da ellerindeki silahlarla Şemmaz'ın karşısına dikildiler. Murat da önceden kendine söylendiği üzere Hüseyin'in Şemmaz'ı etkisiz hale getirdiği sırada kendinden beklenmeyen bir çeviklikle Şemmaz'ın elinden sıyrılıp kenara doğru kaçmıştı. Murat'ın güvenliği için bu önceden planlanmıştı. Şemmaz tarafından rehin alınması ya da Şemmaz'ın karşılık vermesi durumunda silahların devreye girmesi söz konusuydu. Bu yüzden Murat'ın güvenliği en ince ayrıntısına kadar hesaplanmıştı. Ama neyse ki korkulan olmamış, operasyon tam da istendiği gibi sonuçlanmıştı. Şemmaz ölümü ilk defa bu kadar kendisine yakın hissediyordu. Korkudan zangır zangır titriyordu. Benzi sapsarı kesilmişti. Gören sarılık geçirdiğini sanırdı. Korkudan ecel terleri döküyordu. Tam da büyük hedeflerine ramak kala bu da nereden çıkmıştı böyle? Yoksa bu bir oyun muydu? Dedi kendi kendine. Dehşetten irileşmişti gözleri. Murad'a baktı. Gayet sakin ve soğukkanlı görünüyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi kenarda öylece duruyordu. ''Vay be, demek bacak kadar bir çocuğun oyununa geldim ha?'' dedi kendi kendine. ''Evet Şemmaz'' dedi Hüseyin. ''Her şey buraya kadar.'' Musa'ya Şemmaz'ın üzerine araması için bir göz işareti yaptı. Şemmaz'ın üzerine arayan Musa bir adet mermisi ağza verilmiş Glock marka tabanca buldu. Amerikalı efendilerinin kendisini koruması için verdiği bir silahtı. Allah'tan plan kusursuzca işlemişti de Şemmaz'a silahını çekme fırsatı bile verilmemişti. ''Hadi Murat'' dedi Hüseyin. ''Sen önden gidip Şahran amcalara geleceğimizi haber ver.'' ''Tamam'' deyip koşa koşa Şahran Taybet'e haber vermeye gitti Murat. Pencerenin kenarında hafifçe perdeyi aralayıp dışarıyı gözetleyen Ebu Hamid, Murad'ın koşarak gelişini görünce hemen içeride bulunan Şahran'a durumu haber verdi. Her ikisi de büyük bir heyecanla dış kapıya yöneldiler. ''Şahran amca, Şahran amca!'' dedi Murad soluk soluğa. ''Hüseyin abi Şemmaz'ı getiriyor, size haber vermemi istedi.'' Şahran ve Ebu Hamid sevinçten uçacak gibiydiler. Şahran Murad'a doğru eğilip ''Aferin sana, küçük mücahidim, aferin sana, bu işi başaracağını biliyordum.'' dedi. Murad'ı alnından öptü. Kısa bir süre sonra operasyon grubu Şemmaz'ı önlerine katıp eve getirmiştiler. Şemmaz'ı evin içine yerleştirdiler. Bir sandalyeye oturtup elleri arkadan, ayakları da sandalyenin her iki ön ayaklarına sıkıca bağlandı. Şu an için yerinde sessiz durması ve bağırmaması için de ağzına koli bandı çekilmişti. Şahran, operasyonu gerçekleştiren arkadaşlarını başka bir odaya alıp bu başarılarından dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik etti. Murad'ın görevi artık sona ermişti. güvenli bir şekilde başka yere götürülmesi gerekiyordu. Burada bulunması artık uygun düşmezdi. Bu yüzden Şahran, Hüseyin'den Murad'ı güvenli bir yere bırakıp tekrar geri gelmesini istedi. Murad, ilk başta kalmak için ısrar ettiyse de Şahran'ın araya girip ikna çabalarıyla tatlı tatlı gitmeyi kabul etti. Şahran, bu başarılı operasyona rağmen dedense çok durgun ve düşünceli görünüyordu. En çok da bakışlarını Hüseyin'den kaçırıyordu. Hüseyin bu garipliği fark etmişti ama fırsatını bulamadığından bunun sebebini soramıyordu Şahran'a. Murad'ı bırakıp tekrar buraya geleceğinden bir fırsatını bulup bunun sebebini sorardı Şahran'a. Murad'ı yanına alarak selam verip ayrıldı Hüseyin. Hırsı gözlerine öyle karın perdeler çekmişti ki hakikati görememişti Şemmaz. Yaptıklarının hep yanına kar kalacağını sanıyordu. Casusluğu kabul etmekle canını da tehlikeye atmış olduğunu çok iyi biliyordu. Ama paranın cazibesi bu tehlikenin önüne geçiyordu. Tehlikeyi nedense hep geri planda görüyordu. Tüm bu çirkefliği yaparken de Allah'ın sonsuz kudretini hesaba katmamıştı. Allah'ın zalimleri ve hainleri cezalandırma metodu farklı farklı şekillerde olduğunu unutmuştu. Kimisinin azabını ahirete ertelerken, kiminin de cezasını dünyada çabucak veriyordu züntikam olan Allah. Şemmaz, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde dirençlilerin elinde esirdi artık. Ava giderken avlanmıştı. Kendini çok zeki, kurnaz ve tedbirli addeden Şemmaz, küçücük bir çocuğun oyununa gelmişti. Tıpkı ilahlık iddiasında bulunan Nemrud'un küçücük topal bir sinekle cezalandırılması gibi Şemmaz da kendi öz yeğeni olan ve henüz 10 yaşındaki küçük Murad'ın eliyle yaptığı cürümlerin sonuna gelmişti. Şemmaz'ın hırsı onu kendi öz ağabeyinin ve ailesinin katili yapmıştı. Yani küçük Murad'ın ailesinin katili. Şimdi ise Cenab-ı Allah Murad'ın eliyle bu mazlumların intikamını almaktaydı Şemmaz'dan. Şemmaz oturduğu sandalyede ecel terleri döküyordu. Bağırmak, imdat, kurtarın beni demek istiyordu. Ama yapamıyordu. Çünkü ağzına da bant vurulmuştu. Tek yapabildiği yerinde debelenip homurdanmaktı. Ama kimseye sesini duyuramıyordu. Soğuk ecel terleri döküyordu Şemmaz. Korkudan tir tir titriyordu. Yaptığı cürümlerin affedilemez cinsten olduğunu çok iyi biliyordu. Daha şimdiden pişmanlık denizinde bocalamaya başlamıştı. ''Şimdi ne yaparlar bana?'' diye geçirdiği içinden. ''Kesin öldürürler beni. Evet evet, kesin affetmezler. Kafamı koparıp bunu da kamera kaydederek bütün dünyaya gösterirler. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ben ne yaptım?'' Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Belki de, belki de'' dedi Şemmaz bir an duraksayarak. ''Benim tam olarak casus olduğumu bilmiyorlardır. Sadece şüpheleniyorlardır, olamaz mı? O zaman biraz laf cambazlığı ve biraz da duygu sömürüsü yapsam belki de bana inanırlar, beni bırakırlar.'' diyerek kendi kendini aldatmaya ve bu şekilde teselli bulmaya çalışıyordu. Aslında kendisi de bu ihtimali çok zayıf görüyordu. O korku ve endişe halinde kendi kendini kandırmasından başka çaresi yoktu. Ölümü ya da başka türlüsünü aklına getirmesi bile başlı başına bir azaptı onun için.
1: Kıyamet Şehir Felluce 23. Bölüm.
2: Roman kuşağı sona erdi.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele. İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.

Yıllar yılıydı. Çölde alevler ve küfürler kavuruyordu insanlığı. Sözcükler yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Zamansız açan goncalardan kan akardı gülistanlara. Cırcır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işlenir. Babalar kızlarını gömerdi toprağa. Masum kelebekler çarmıha gerilmekteydi. Yalnızca masum ve narin oldukları için. Güçsüzlerin gücünü emerek güçlenirdi güçlüler. Yıllar yılıydı. Ve bir gün ebabiller kara yere kardılar Ebrehe'nin fillerini, asit yağmurlarınca. O gün bir gonca ana rahminde yetim kalmıştı. Ve Kabe'nin duvarını bir kırlangıçtı çığlık çığlığa kucaklayan Cebrail kanatlarıyla. Bir şair kollarını açmış yalvarıyordu. Yalvarıyordu bir şair ukaz panayırında. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana, mahmurluğuma ıtır ıtır sabu, dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana, ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden, ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

avizesi cevza, ışığı dolunaydı gecenin. Bir gül açtı ve yeminler edildi ömrüne. Bir gül açtı, taşırdı sevinç ırmaklarını. Bir gül açtı ve dünya ilk kez dünya olduğunu anladı. Bir gül açtı, varlık doruğa ulaştı. Bir gül açtı ve önünden sonu hayırlı oldu beşeriyetin. Yeleleri rüzgara yaslanmış küheylanlar şaha kalktılar sonra. Semaveden Save'ye, Bahira'dan Nuşirevan'a haberler ilettiler dört bir yandan. Muştular size ve bize dediler. Muştular toprağa ve suya. Kadim haberlerin haberi geldi. Karanlık gecenin kara bulutlarına dolunay doğdu.

şafak serinliğini dupduru sularda yıkadı melekler. Ve gecenin rengiyle taradılar saçlarını gül yüzlünün. Aynalara asılıp kaldı baharlar. Zaman ne kutlu zaman oldu. Çağlar ne saadetli çağlar. Sevgi oğulları oymağında. Sevinçli çocukların yüzünde. Kırağı çalmayan gül dallarında. Hep seçilmiş kullardı. Hep seçilmiş kalplerdi. El ele ve yan yana. Bir gülün kokusuyla mest, bir gülün rengiyle sarhoş. Hep seçilmiş kullardı, hep seçilmiş kalplerdi.

Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu, dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

bir cemre düşer gönlüme. Ruhumu okşar nazlı endamım, terennüm eder her reşha. Yar sevda yamaçlarında ıslanır gözlerim, duaya düşer sözlerim. Sayfalar üryan, kalemim ağlar, matem tutar her gece. Aşkından sürur eder, kalem eder her gece. Dizlerimin bağı çözülmesin Rabbim. Gök karardı saçlarımda, gözlerim bulutlandı. Güzde dökülen yapraklar kadar sessiz, hüzün düştü gönlüme. Zemheri gecelerde fırtınalar koptu içimde, kurşun oldu hasretim. Düşündükçe seni, rahmet tomurcukları açar dudaklarımda. Bahçesinde vurulurum aşkın, olgunlaşırım, yanarım. Masivaya yenik düşer gözlerim, tutamaz, kaparım. Uyanır bir gece vakti, sonra ürküp kaçarım. Aşkın adı isyan oldu, ruhum gibi her gece içimde doğan güneş oldu. Umut bağlarım ışıltısı uğruna doğacak güneşin. Fırtınalara yelken açarım, sellere bent çekerim. Tutsak bedenimde dualarımı avuçlarımda saklarım. Aşkın esiri Ebu Zer olur, çöllerde sürgün yaşarım. Hakikat şarabını içer, arifler dergahına dalarım. Sensiz sevişlerim hep sönük, vuslatıma kanarım. Gülistan'dan haber ver bana, şafağı beste yaptım sana. Ey vuslatına kandığım, hasretine yandığım, firakın kollarında bitap düştü bedenim. Sevdan aktı yüreğime, yokluğun acı düşürdü gönlüme. Hüznün çarptı yüreğime, kahır gecelere yükledim sabrımı. Sen kışlarda özgür, ben ise baharlarda köle kaldım. Özgürlük ümitlerimi yeşert, azat kıl beni. Ey Dicle, ey Fırat, ey karanlık gecelerin aydınlık sabahı. Sen ey kıyamın, özgürlüğün kölesi ustam. Firakın kollarına bırak çorak toprakları. Sevdalara yol ver, vefakar yüreklere aşk ateşi ol. Tuğba'nın gölgesinde bağdaş kur, dostlarla cana can ol. Ey bu şehrin isyankar çocuğu, ey bu zamanın en delisi, özgürlüğe türküler çalan sevda gülü. Şimdi diriliş zamanı, şimdi tövbe zamanı, şimdi secde zamanı. Haydi koş, kır zincirleri, özgür kıl hapsedilmiş bedenleri. Sustur artık bu hüznü, zemheri gecelerde üşümesin çocuklar, ürpmesin düşlerinde analar. Baharları görsün bu sessizlik, sözler sükuta galebe çalsın. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle namazlarını kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vadi yani verilmiş sözü vardır. Namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye verilmiş sözü yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse cennete kor.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplı

0: ilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan uluslararası yardım organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birininse Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memur Sen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.
2: Fars Haber Ajansı, yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası Boğaz'daki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor.
3: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre, kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesinin de zorunlu olduğunu kaydeden Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar, azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek ifadelerini kullandı. Binlerce mağdurun yıllardır beklediği öğrenci affı geliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtilirken, af düzenlemesi hazırlık sınıfından ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken, puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı da olasılıklar arasında yer alıyor. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında tam kapsamlı bir öğrenci affı talebini gündeme taşımıştı. Dinç, kapsamlı öğrenci affı talebiyle ilgili Meclis Genel Kurulu'na kanun teklifi sunmuştu. Yeni düzenleme ile disiplin cezalarının güncellenmesi de öngörülüyor. Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da verilecek. Bu öğrencilere bir yarı yıl uzaklaştırma verilmesi gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 64 kentte dolandırıcılık, kumar ve bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal Köyü'nde incelemelerde bulundu. Demir, Kartal Köyü'nde depremzedelerle bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çalışmaları yerinde incelemesi çağrısında bulundu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal Köyü'nde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini bizler de, köylülerimiz de yetkililerden bekliyoruz dedi. Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi.
0: Kurban Bayramı öncesinde Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya gibi çeşitli illerden Ankara'ya gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, burada kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bulut, kurban pazarında kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere nasıl ayrılacağı ve kesim yerlerinin püf noktalarını göstererek anlatan Bulut, kesim işinin ehli insanlara verilmesinin önemine vurgu yaptı.
4: Şanlıurfa'da aile yapısının korunması ve çocukların zararlı içeriklerden uzak tutulması için temiz ekran hareketi kapsamında ortak basın açıklaması düzenlendi. Şanlıurfa Aile Platformu ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleşen program, Cuma namazı sonrası Dergah Camii'nde yapıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen açıklamada, ekranlar üzerinden yayılan kültürel yozlaşmaya karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı. Programda şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada özellikle çocuklar ve gençlerin dijital içeriklerden doğrudan etkilendiğine dikkat çekilerek daha sorumlu bir yayın anlayışı çağrısında bulunuldu. Etkinlikte konuşan Ahmet Mevlüt Balıkçı, ekranlar üzerinden kültürel emperyalizmin yayıldığını söyledi. Balıkçı, şiddetin, suçun ve mafyanın özendirildiği yapımları istemediklerini belirterek ilgili kurumları göreve davet etti. Açıklamada ayrıca Siyonist işgal rejimini destekleyen firmaların yüksek reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Programda konuşan Haşim Bingül ise toplumsal değerlerin aileyi ayakta tutan en güçlü zemin olduğunu belirtti. Bingül, ekranların özgür olduğu kadar toplumsal etkilerden de sorumlu olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda vatandaşlar Temiz Ekran Hareketi manifestosunu sosyal medyada paylaşmaya ve harekete destek vermeye davet edildi.
5: Haberleri dinlediniz.

Yıkın küflü duvarları, temiz sular kokmadan, koruyun pak nesilleri, kör yılanlar sokmadan, dikin viran olmuş haneleri, baykuşlar konmadan, mümin anneler, babalar, bacı ve kardeşlerim. İman ateş kor olunca dokunmak kolay değil. Allah'ın yardımı varsa feda olmak zor değil. Şehadet vardır bu yolda, yalnız Allah'a eğil. Pazularını öptüğüm yiğit mücahitlerim. Kur'an'a atılan mermi göğsümüze saplansın. Kalbimizden kan aksın ki körpe güller canlansın. Bu ümmetin yaraları bir an evvel kapansın. Benim tarikatçı, nurcu, Müslüman sırdaşlarım. Yerin altını doldurduk, zindanlar doldu taştı. Bunun anlamını bilen saraydan inip kaçtı. İtler ezanı duyunca birbiriyle kapıştı. Ayak altında kalmayın garip çilekeşlerim. Fitne, fesat çıkarıyor sinsi Amerika. Her gün kanlı bir tuzak, alçakça bir entrika. Kurdurarak kandırıyor, maskesi de harika. Düşmeyin bu tuzaklara Müslüman kardeşlerim.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Dilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çık Sorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız, deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
9: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem. Gönlüm henüz muradını almış değil. Gördükten sonra uyandırmasınlar beni gül tanem. Anladım, kavuşmak başka bahara kaldı. Sensiz bu kabus kaç asır sürecek

Beni görenler delirdiğimi sandı. Ne zaman geleceksin artık gül tanem? Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlümü en sevgili gül tanem. Gel, gel artık gel.

güneşin zevalinde, öğle vaktinde, batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazlarını dosdoğru kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

0: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
1: İslam tüyüş mera evin Öte sağdıbın derdü birin Juvakta hükmete çüye Ketye navme şimu girin Ey İslam dilemet şevte İro etba'i dinete Leher aliye dünyayı Be cihu varu rumete

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüneyren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, inşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinle. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz nilüferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği,
kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize, yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım, denizdeki damlalar adedince merhamet et bize. Cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

Dostlarım, neden beni getirip teneşirde soydunuz? Arkasından yıkayıp bir tabuta koydunuz? Neden toplandı bugün burada bunca kişi? Bir yanlışlık olmalı, anlamadım bu işi. Niçin bağlandı çenem, bu kefen neyin nesi? Söyleyin, gerçek midir duyduğum sala sesi? Ne işim var ki benim bu musalla taşında? Oysa olmam gerekir işlerimin başında. Yoksa bu yaptığınız bir oyun, bir şaka mı? Tadında kalsın artık, bırakın şu yakamı. Ya sen hoca efendi, oyuna dahil misin? Ben nasıl ölürüm ki, bu kadar cahil misin? Yoksa kim olduğumu sen de mi bilmiyorsun? Bir özür dileyip de kendine gelmiyorsun. Haberin var mı benim şöhretimden, şanımdan, o derin mafyadaki büyük itibarımdan? Belki merak edersin ünvanımı, rütbemi, ulema susta durur bir giyersem cübbemi. Bana yakışıyor mu burada böyle yatmak, sanki ölmüşüm gibi omuzlarda tur atmak? Lütfen hoca efendi, sürdürme şu oyunu, benim gibi bir kurda güldürme şu koyunu. Hele şu cebindeki telefonu bir ver de, bak nasıl açılacak kapılar perde perde. Şu gördüğün hüzünlü maskelere aldırma, onlara inanıp da sakın namaz kıldırma. Duydum ki işgüzarlar mezar bile kazmışlar, görüyorsun ya hocam, bunlar hepten azmışlar. Kaldır artık tabutun kapağını üstümden, sıkılmaya başladım şu dikişsiz kostümden. Aklını kullan hocam, ben sözümü tutarım, seni ulu camiye imam bile atarım. Karar ver de bu işi tatlıya bağlayalım, maaşına ilave bir katkı sağlayalım. Bu kadar şaka yeter, beni artık salıver. İlk taksidin yerine şu zarfı da alıver. Dinle ey aciz mevta, bu konuşan hocadır. Gördüklerin ne şaka ne de kandırmacadır. Sağlığında yobaz der, beni hep küçümserdin. Şimdi ne oldu sana hocaya postu serdin? Uyan artık ey mevta, sen öldün, sağ değilsin. Çırpınışın boşuna, o dik başın eğilsin. Bu tabutlara daha ne şöhretler girecek? Neler gördü bu hoca, daha neler görecek? Bekliyor münker nekir şimdi seni mezarda. Rüşvet müşvet geçmiyor gideceğin pazarda. Bu dünyada put yaptın şan, şöhreti, parayı. Az sonra göreceksin orada akla karayı. Gelecek kulağına önce şöyle bir hitap. Duymadın mı dünyada Kur'an diye bir kitap? Duydum desen bir türlü, duymadım desen yalan. Kurtarır belki seni mafyadan arta kalan. Gerçekleri bu fakir böyle getirdi dile. Bilirim bu satırlar anlayana çok bile. Uzatıp bozmayalım şiirin kıvamını. Herkes kendi getirsin öykünün devamını.

Yusuf'um. Seni nasıl anlatsam bilmiyorum. Senin yüce sabrını, destansı azmini, çileni ve o kocaman yüreğini nasıl anlatayım? Söyle Yusuf'um, nasıl anlatayım? Bir halkı kör kuyulardan çıkarmak için kendi bedenini zindana yatırdığını defalarca dedim ama anlatamadım Yusuf'um. Ben haya ederim senin azminden bahsetmekten. Utanırım gözlerine bakmaktan Yusuf'um. Sen ki umutsun, sen ki katıksın, sen ki ömrünü infak edensin Yusuf'um.

Hani zor dönemlerde, hani bir halkın su beklediği günlerde, hani ucunda ölümlerin sallandığı, hani ucuna muhaceratın, ucuna zindanın bağlandığı o ip var ya, o ipe tutunup zindanın soğuk dehlizlerinden, Yusufi kuyulardan su gönderdin ya bize. Hani ömrünün baharını cennete sermaye eden o kara gözlerin, o yağız bakışların silinir mi gözlerimin önünden? Hani hayallere ve heyulalara aldırmadan, kurbanlık koçlar gibi boynunu bıçağa, bedenini dört duvara yatırdığın ve yeniden şahlanışın melodisi olduğun o yeni yüzyılın başını, o kara kışını unutur muyum Yusuf'um, unutur muyum?

Unutur muyum Yusuf'um? Cami köşelerinde ayaza inat, Selamet limanına adam taşıdığın günleri, kıblesizlerin ve secdesizlerin tacizlerini, senin kendini berder.

Yok, sen zindanda değilsin. Belki sen bir kuyudasın. Yusuf'um, haya ederim sana nasihat etmeye ama Yusuf'um, kervan yola çıktı. Kervan yola çıktı Yusuf'um. Ha bugün, ha yarın kendimizi kovaya sarkıtacağımız günler yakın. Yakındır Yusuf'um, sabah yakındır.

yüreklerimizde küçücük güneşler, alnımızda secdelerde onun rahmetine bulanmış aydınlık, gözümüzde Taif'te payına düşen taşların acıttığı kalbimizin yaşları var şimdi. Sen yoksun. Dudaklarımızda naatlar, kulaklarımızda çöl kızlarının yaktığı ağıtlar, gecelerimizde karanlıklarımızı aydınlatan nurun var.

Sen gittin, matem düştü payımıza. Renklerin tonları soldu. İlkbaharımızın yeşili, yazımızın güneşi soldu. Sen gittin, ekinimizin hasadı yitirdi bereketini. Günlerimize gece, gönüllerimize hazan düştü. Sen gittin, her saniye bir asır şimdi. Sen gittin, hayat aldırmaz oldu hüzne. Huzur dünyadan çekildi efendim. Bizler yenik düştük zamana. Hayat ancak ahiret hayatıdır sözünü unuttuk. Hüsrandayız şimdi. Senden sonra karanlıklar içinden doğup büyüyen, her yanımızı çepeçevre kuşatan aydınlık bir çağrıdır payımıza düşen hasretin. Senden sonra sonbahar olsa da yaşanan mevsim, sonsuzluk aleminden müjdeler veren, her kışın bir baharı olduğunu hatırlatan sözlerin var hala. Ve bizler hüzün devirlerinin çorak topraklarında açan güller gibi aydınlığını kuraklığımıza rahmet yapmak için arıyoruz. Umutla ve sabırla toprağın tohumu beklediği gibi ilkbaharı bekliyoruz. Efendim, bizi de kendi sancağının altında yaralarına merhem bulmuş ümmetinden eyle. Ben sana sıkıca sarılayım. Sen bırakma beni hiçliğin kötürüm kolları.

0: Kervan FM.
1: Züleyha, onu hep babasından dinledin. Yusuf'un kim olduğunu bir de bana sor. Her zaman söyledim, İffetin tamamı onundu. Ama İsmet'te hiç mi yoktu payım? Ben senin kavmin kadını, benim anılmam, kelamın yeter kanıtıdır Allah kitabı olmasının. Bir kitapta Yusuf anılabilir, mesele beni anmaktır.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Kervan FM.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zemanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rakim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Vesselam.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenin, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de

Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizinle olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

annem, göz bebeğindim annem, artık değil ki yoksun yanımda, yoksun yanımda.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
6: Abdullah Aslan, Doğru Haber. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası. Azim ve kararlılık engel tanımaz. Birçok engelli kardeşimizin bu konudaki gayret ve çabaları dillere destandır. Ayakları olmayıp da vakit namazlarının müdavimi olan kardeşlerimizden, kendi ve sorumluluğundaki insanların iaşesini temin için gayret eden diğer engelli insanlarımıza kadar hepsinin ortaya koyduğu çaba takdire şayandır. Unutulmamalıdır ki herkes bir engelli adayıdır. Bugün başkasının içinde olduğu imtihanı yarın bizler yaşayabiliriz. Onun için bu konudaki empati olmazsa olmazdır. Yaşadığımız şehirlerin, beldelerin herkes için yaşanabilir olması çok ama çok önemlidir. Özel insanların kıymeti, özel uygulamaların devreye sokulmasıyla ölçülür. Bu konuda özellikle mahalli ve merkezi idarelerin sorumlulukları her daim hatırlatılmalıdır. Şu imtihan dünyasında kişinin bakmakla mükellef olduğu insanlara karşı sorumluluğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Unutana bunun günah olarak yeter olduğu Peygamber Efendimiz tarafından ihtar edilmektedir. 10 ile 16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak anılıyor. Bu günler vesilesiyle bir kez daha engelli vatandaşlarımızın haklarının eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kendilerine tanınan hakların elde edilmesi konusunda zorlanan insanların olduğunu görmekte ve duymaktayız. Şunu ifade etmek gerekir ki, özellikle bu özel insanlara gereken kolaylığın sağlanması çok önemlidir. 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına eşit, onurlu ve engelsiz katılımını sağlamanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekir. Asıl engel duyarsızlıkta, ihmalde ve erişilemeyen şehirlerdedir. Erişilebilirlikse bir lütuf değil, temel bir haktır. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal hayata kadar her alanda engellerin kaldırıldığı, hakkaniyetin, merhametin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir ortamın oluşması için çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm engelli bireylerimize ve fedakar ailelerine selam, muhabbet ve hürmetlerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla.
7: Abdullah Kavan, Doğru Haber. Dil hakkını savunmak, ırkçılık mıdır? Farklı dil ve kültürel haklar gündeme getirildiğinde en sık karşılaşılan itiraz, bu taleplerin ayrımcılık sebebi olduğu yönündeki suçlamalardır. Oysa toplumsal ayrışmayı doğuran asıl unsur, bir hakkın talep edilmesi değil, o hakkın tanınmaması ve sistematik biçimde inkar edilmesidir. Hakların adil ve eşit biçimde tanınması, toplumsal barışı güçlendirirken, yok sayma ve dışlama politikaları çatışma zeminini derinleştirir. Bu durumu açıklamak için miras hukukundan verilecek basit bir örnek yeterlidir. Bir babadan kalan tarlanın miras payı kardeşlerden birine verilmediğinde ihtilaf kaçınılmaz hale gelir. Buna karşılık miras payı adalet ilkesi doğrultusunda paylaştırıldığında anlaşmazlıkların önüne geçilir. Toplumsal haklar meselesi de benzer bir mantığa dayanır. Adalet ayrılığı değil, huzur ve bütünlüğü besler. Osmanlı Devleti'nde 1876 tarihli Kanun-ı Esasi'de resmi dil Türkçedir ifadesinin yer alması, çok dilli ve çok kültürlü bir toplumsal yapı içinde yeni bir siyasal ve hukuksal tartışma alanı oluşturmuştur. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ise bu yaklaşım daha katı bir biçimde uygulanmış, Türkçe her şeydir, diğer dillerse hiçbir şeydir anlayışı devlet politikalarına yön veren temel kabullerden biri haline gelmiştir. Bu zihniyet farklı dillerin kamusal alanda kullanımını sınırlamış ve kültürel çeşitliliği tehdit eden sonuçlar doğurmuştur. Söz konusu politikalar zamanla toplumsal gerilimleri arttırmış ve dil meselesini ülkenin en temel sorun alanlarından biri haline getirmiştir. Bir dilin varlığını savunmak veya o dilin eğitimde, kültürde ve kamusal yaşamda kullanılmasını talep etmek, başka bir dili ya da toplumsal kesimi dışlamak anlamına gelmez. Aksine bu talepler çoğulculuğun, eşit yurttaşlık ilkesinin doğal bir sonucudur. Dolayısıyla dil haklarını savunmak, ırkçılık değil, adalet ve eşitlik talebidir. Gerçek ayrımcılık, farklı dillerin varlığını inkar etmekle başlar. Kalıcı toplumsal barışsa, ancak bu farklılıkların tanınması, korunması ve hukuki güvence altına alınmasıyla mümkün olabilir. Peki çözümün temel çerçevesi nedir? Sorunun çözümü, tarihsel ve sosyolojik gerçeklikler ışığında ortak bir üst kimliğin korunmasından geçmektedir. Bu üst kimlik İslam'dır. Kürtler ve Türkler, tarih boyunca bu kimlik etrafında bir arada yaşamış, ortak bir kader ve medeniyet bilinci oluşturmuştur. Bu durum yalnızca inanç birliğini değil, aynı zamanda toplumsal düzeni, hukuku ve karşılıklı sorumluluk anlayışını da kapsamıştır. Osmanlı döneminde Kürtler ve Türkler arasında aşiretler halinde yaşayan Keldaniler, Nasraniler, Rumlar ve Ermeniler Müslüman olduklarında hangi topluluk içinde İslam'ı kabul etmişlerse o topluluğun adıyla anılmışlardır. Bu da etnik kimliğin değil, İslam'ın belirleyici bir üst aidiyet olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum, İslam kimliğinin dil, kültür ve toplumsal aidiyetle özdeşleştiğini ortaya koymaktadır. Günümüzde yaşanan sorunların kalıcı ve adil bir çözüme kavuşturulabilmesi için İslam'ın üst kimlik olarak sunduğu adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri esas alınmalıdır. Tarih boyunca kader birliği yapmış bu toplumların hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahip olması sağlanmalı, toplumsal barış, karşılıklı saygı ve ortak değerler temelinde yeniden tesis edilmelidir.
6: Esma Akbalık, Doğru Haber. Ailenin yıkıldığı yerde hiçbir medeniyet ayakta kalmaz. Bir toplum önce sokaklarında değil, salonlarında çöker. Önce savaş meydanlarında değil, yemek masalarında yenilir insanlık. Bugün dünyanın en büyük trajedilerinden biri yaşanıyor. Ama kimse bunun adına felaket demiyor. Çünkü bu yıkım sessiz ilerliyor. Ne siren sesi var, ne enkaz görüntüsü. Ama her geçen gün biraz daha küçülüyor evlerimiz. Biraz daha sessizleşiyor sokaklarımız. Biraz daha ıssızlaşıyor sevgiye muhtaç yüreklerimiz. Bir zamanlar aynı yastığa baş koymanın sadakat olduğu bu çağda artık insanlar birbirine tahammül etmeyi bile yük görüyor. Ben büyüdükçe biz küçülüyor. Özgürlük sloganları altında fedakarlık öldürülüyor. Sabrın yerini tüketim, merhametin yerini bireysellik alıyor. Ve modern dünya bunu çağdaş ilerleme diye alkışlıyor. Bugün insanlar hiç olmadığı kadar konforlu ama hiç olmadığı kadar huzursuz. Evler lüksleşiyor fakat yuvalar yoksullaşıyor. Mutfaklar büyüyor ama aynı sofraya oturan insan sayısı azalıyor. Her odada internet var ama kimsenin birbirine söyleyecek iki cümlesi kalmıyor. Bir çocuk düşünün, babası yanında ama ona yabancı. Annesi evde ama zihni başka ekranlarda. Aynı çatının altında büyüyor ama aile sıcaklığını tanımadan yetişiyor. Aynı evde herkes online olarak yaşıyor. İşte çağımızın en büyük yetimliği budur. Anne babası hayatta olduğu halde sevgisiz büyüyen çocuklar. Bugün birçok evde televizyonun sesi var ama muhabbet yok. Kahkaha emojileri var ama gerçek tebessüm yok. Paylaşımlar var ama paylaşmak yok. Çünkü aileyi ayakta tutan şey aynı evde yaşamak değildir. Aynı kalpte yaşayabilmektir. Aynı mutluluğu hissedebilmektir. Şimdi birileri çıkıp aileyi eski bir kurum gibi göstermeye çalışıyor. Anneliği yük, evliliği gereksiz, sadakati ise çağ dışı ilan ediyorlar. Gençlere sürekli kaçmayı öğretiyorlar. Zorlanırsan terk et, sıkılırsan vazgeç, yorulursan yenisini bul. Oysa yuva dediğin şey biraz da emektir. Biraz sabır, biraz affetmek, biraz susup Allah için devam edebilmektir. Çünkü insan kusursuz olduğu için değil, merhamet ettiği için aile olabilir. Bugün en büyük yıkım ahlaksızlığın normalleşmesidir. Dijital dünyanın kirli vitrinlerinde mahremiyet lime lime edilirken insanlar bunu özgürlük sanıyor. Çocukların zihinleri, gençlerin hayalleri, kadınların iffeti, erkeklerin haya duygusu birkaç saniyelik içeriklerin arasında sessizce çalınıyor. Sonra neden mutsuzuz diye soruyoruz. Çünkü insan ruhu ekranla değil, şefkatle iyileşir. Bir annenin duası kadar huzur veren hiçbir teknoloji yoktur. Bir babanın güven veren gölgesini hiçbir sistem dolduramaz. Bir çocuğun anne diye seslenişini susturan toplumlar, yarın kendi vicdanlarının çığlığıyla baş başa kalırlar. Bugün hala kurtarabileceğimiz şeyler var. Belki yeniden aynı sofrada oturmakla başlayabiliriz. Telefonları bir kenara bırakıp birbirimizin yüzüne bakmakla, çocuklarımızı oyalamak yerine dinlemekle, eş olmayı bir sözleşme değil, bir emanet bilmekle. Çünkü güçlü toplum betonla değil, merhametle kurulur. Ve şunu asla unutmayalım. Bir milletin gerçek çöküşü sokakların değil, önce evlerin kararıp çökmesiyle başlar. Öyleyse bugün yeniden evlerimizi kurtarmanın vaktidir.
8: Kenan Çaplık, Doğru Haber. Nekbeden Aksa tufanına hüzün. Siyonist işgalciler sistematik vahşetlerini Filistin'in tamamında uygulamaya devam ediyorlar. 1948'den beri devam eden bu Yahudi vahşeti 7 Ekim'den sonra soykırıma dönüştü. Bu vahşet bir gün, bir ay, bir yıl değil, neredeyse 100 yıldır kesintisiz bir şekilde Siyonist Yahudiler tarafından en vahşi bir şekilde sürdürülmektedir. 1948'de işgal edilmiş Filistin topraklarının %10'unda terör faaliyetlerine başlayan Yahudiler, bugün işgal edilmiş Filistin topraklarının %95'inden fazlasını gasp etmiş durumdadırlar. Bu topraklarda yaşayan Müslümanları sistematik bir katliama tabi tutan, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle bunu sürdüren işgal çetesi, şimdiye kadar yüz binlerce Filistinli Müslümanı katletti. Milyonlarca Filistinli Müslümanı yerinden etti. Neredeyse yerinden, yurdundan mülteci durumuna düşmeyen tek bir Filistinli kalmadı.
7: Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi sistematik bir saldırı olarak devam ettiren sözde Siyonist bakan, Mescid-i Aksa camisi avlusunda Siyonist paçavrasını açarak şöyle bağırıyor: "Herkesi susturduk, artık bu tepeye tapınak yapma zamanı geldi" diyebilmektedir. Bu aşağılık maymun, bütün Müslümanların gözünün içine bakarak herkesi susturduk diyebilmekte, necis varlığıyla ilk kıblemize baskın düzenlemekte ve bütün Müslümanlara hakaret edebilmektedir. 1917'de barbar İngilizlerin Kudüs ve çevresini işgal ederek Siyonist Yahudilere alan açmaya başlamasıyla Filistinli Müslümanlara yönelik katliam başlamış, Yahudi terör örgütleri Hagana, Irgun, Sten, İngilizlerin himayesi ve korumasıyla bu vahşeti devir almıştır. Daha sonra ABD'nin daha büyük ve kesintisiz yardımlarıyla günümüze kadar Filistin'de Müslüman katliamı çok vahşi bir şekilde sürdürülmüştür. 7 Ekim Aksa Tufanı Harekatı. İşte 100 yıldan fazladır işlenen bu vahşetlere, katliamlara, sürgünlere ve talanlara karşı bu mazlumların adeta bir çığlığı oldu. Ama ne hazindir ki Batı küfür cephesi katil Siyonistlere 100 yıldan fazladır kesintisiz ve sınırsız bir şekilde yardımlarını aksatmadan sürdürürken ve Müslümanların katliamında Siyonistlerden daha fazla bir acımasızlık sergilerken, İslam ümmetinin adeta ölü taklidi yaparak bu katliamlara ve vahşetlere seyirci kalması utanç vericidir. Hele bazı sözde İslam ülkelerinin Siyonistlerle işbirliği yapacak kadar alçalması ve zillet içerisinde Siyonist katillerin yanında yer alması gösteriyor ki, Siyonist sözde bakan herkesi susturduk diyebilmektedir. Ve pervasız bir şekilde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek buraya tapınak yapma zamanı gelmiştir diyebilmektedir. Ve susturulanların tamamı Mescid-i Aksa'yı ilk kıble olarak kabul eden aciz Müslümanlardan oluşmaktadır. Siyonist katiller, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle işledikleri zulümler, katliamlar, yerinden etmeler ve şimdi de bütün bir Filistin'i harabe haline getirmeleri o kadar normalleştirildi ki artık Müslüman çocukların açlıktan ölmesi bile biz Müslümanları harekete geçirmiyor. Sumut filoları bir umut olarak yola çıkıyor ama daha 1000 kilometre uzaklıkta işgalci katiller tarafından engelleniyor, yok ediliyor. Bir Müslüman ülke onurlu bir şekilde çıkıp da bu vahşete dur diyemiyor. Filistinli Müslümanlar için nekbe şimdiye kadar hiç durmadı. Aksa tufanından sonra ise açık bir soykırıma dönüştü. Hepimiz büyük bir utançla bu soykırımı izliyoruz. Büyük bir zillet içerisinde Siyonist işgal çetesiyle normalleşmeye çalışıyor, zulme ortak olma vebaline giriyoruz. Ümmetin az sayıda onurlu evlatları hariç bu zulüm ve soykırımın suç ortakları olarak kahhar olan Allah'a hesap vereceklerdir.
9: Medet Solmaz, Doğru Haber.
7: Eğitimde terazi bozulursa, Bismihi Teala, ölçme değerlendirmede taşlar bir kez daha yeniden döşeniyor. Tutar mı tutmaz mı oraya girmeyeceğim, zaman gösterecek. Bakanlık 2 yıldır bu uygulamayı başlatmış. Galiba çoklu ölçmeyi merkezi sınavlara çekmeyi düşünüyor. Ortaokul ve liselerde yazılılar okul bazlı ve ortak sınavlarla yapılıyor. Ülke, il ve okul genelindeki bu sistem açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla öğrenciyi daha gerçekçi ölçmeyi amaçlıyor. Dil derslerinde ise konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri esas alınıyor. Kağıt üstünde bakınca sağlam bir niyet görülüyor. Fakat mesele sistemi kurmaktan çok onu yaşatabilmekte. Asıl soru şu: her okul aynı teraziyi kullanabilecek mi? Devlet okulu başka, özel okul başka telden çalarsa bu düzen yamalı bohçaya döner. Çünkü eğitimde adalet bozulursa emek de güven de yara alır. Yıllardır lise ve üniversite girişlerinde hormonlu notlar konuşuluyor. Okul başarı puanı okul içi disiplini ön planda tutmak için getirdiydi. Çok sürmeden işin cılkı çıktı. Hayalet sınıflar, şişirilen notlar, hatta hormonlu notlar meta dönüştü. Hakkaniyetli davranan okulların suçu ne? Aynı emeğe farklı ölçü konunca çalışanın hakkı gölgede kalıyor. Okul başarı puanı da bu yüzden tartışmalı hale geldi. Popülerlik uğruna verilen yüksek notlar sistemin ayarını kaçırdı. Tamamen kaldırmak ayrı dert, olduğu gibi bırakmak ayrı dert. Bakanlık iki dere arasında kalmış durumda. Çözüm, sınavı artırmakta da, notu yok saymakta da değil. Asıl ihtiyaç, denetimi güçlü, ölçüsü ortak, öğretmeni destekleyen ve öğrenciyi ezmeden geliştiren bir sistemdir. Eğitim dostlar alışverişte görsün diye değil, hakkı teslim etmek için yapılmalıdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde başarı da güven de uzun sürmez. Kalın sağlıcakla.
10: Nezir Tunç, Doğru Haber.
7: Garantör ülkeler Gazze için ne yapıyor? Malum olduğu üzere 7 ay önce, yani 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm el Şeyh'te resmiyet kazanan mutabakatla ABD, Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'de ateşkes ve esir takası süreciyle ilgili garantör ülke oldular. Mutabakata göre karşılıklı tutuklu ve mahkumları serbest bırakma, Mısır sınırındaki Refah ve Kerem Şalom geçişlerinde günlük 600 tır kapasitesinde insani yardım geçişi sağlama başta olmak üzere bir dizi madde imza altına alındı. O gün bugündür Hamas tarafı tüm sıkıntılara göğüs gererek ilgili mutabakat maddelerine uymasına rağmen işgalci rejim mutabakata uymuyor. Bilakis her gün ihlal, her gün tecrit ve her gün zulümlerini daha da katmerleştiriyor. Garantör ülkelerse çaresizlermiş gibi bekliyor ve sadece sözlü bazı kınamalarla yetiniyorlar. İşgalci rejimde sözden anlamadığı için garantör ülkeleri nazarı dikkate almadan tüm dünyanın gözünün içine baka baka ihlallerine devam ediyor. Garantör ülkelerle beraber tüm dünyada süreci izlemekle yetiniyor. Böylece hem Gazze'deki kahraman direniş grupları hem de onurlu Gazze halkı soykırım ve zulümlerle baş başa kalmış durumdadır. Normal şartlarda garantör ülkeler taraflar arasında imzalanan bir barış ya da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için güvence sağlayan ülkelerdir. Garantör ülkelerin temel görevleri ise taraflar arasındaki güven eksikliğini gidermek, ihlalleri önlemek ve süreci denetlemektir. Buna göre garantör ülkeler bir barış sürecinin sigortası konumundadırlar. Gazze'de işgalci rejimin saldırıları ve katliamları devam ediyor. İstediği zaman istediği yere hava saldırısı yapıp kadın, çoluk çocuk demeden soykırımı sürdürüyor. Siyonist işgalciler insani yardımların geçişine izin vermiyor. Her gün Gazze'ye geçmesi gereken 600 tır insani yardım yerine sembolik olarak bazı tırların geçişine izin veriliyor. Geçen tırların da çoğunluğu insani yardım değil, ticari amaçlı malzemelerdir. Ölümle pençeleşen on binlerce Gazze'li ağır hastanın başka ülkelerde tedavi görmelerine mani olunuyor. Böylece Gazze'li on binlerce hasta veya yaralı acı çeke çeke çaresizce ölümü bekliyor. Ve bunun gibi yüzlerce ihlal, insani kriz ve dünyada daha bir benzeri görülmemiş zulüm ve biçarelikler. Dolayısıyla Gazze'de insani dram en üst seviyede devam ediyor. Uluslararası toplumdan beklenen garantörlük mekanizması sadece kağıt üstünde kaldı ve imzalanan maddeleri hayata geçirmek için sahada bağlayıcı olacak bir statüye kavuşmadı. Büyük şeytan ABD, siyasi, askeri, istihbari, lojistik ve ekonomik her türlü desteği Siyonist işgal rejimine veriyor. Verdiği bu destekleri de tüm dünya kamuoyuna ilan ediyor ve işgal rejiminin kırmızı çizgileri olduğunu her platformda deklare ediyor. Bunun yanında da Gazze'de istediğini alamayan işgal rejimine can simidi olmak için sözde garantör oldu. Türkiye her fırsatta olası iki devletli çözüm sürecinde fiili garantör olma sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu vurguluyor. Bununla beraber Filistin meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirip siyasi olarak destek veriyor. Mısır ve Katar ise esir takası ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için arabuluculuk faaliyeti ve diplomatik müzakereleri sürdürüyor. Ancak sahadaki soykırım, zulüm ve trajik durum hiç değişmedi. Kısacası garantör ülkelerin fiili olarak sahada bir karşılığı olmadı. Halkı, Müslüman ülke liderleri bu vahim tabloya ivedilikle bir hal çaresi bulmak zorundalar. Yoksa mazlum Gazze halkının ahı, İslam alemi için büyük bir felakete sebep olur.
11: Sesli makale sona erdi.

seni tanıyınca. Karanlık gecede bir olanı ararken şafak olup beni aydınlatmaz mısın? Uzanıp maveraya ötelerdeyken beni bana anlatıp tanıtmaz mısın? Sükute büründü azalarım, gözlerim maziye mıhlanmış, bıçak açmaz ağzımı, dudaklarım kenetli, düşünüyorum. Seni ve sensizliği, öncesini ve sonrasını, senle gelen baharı düşünüyorum. Mevcut ile Adem birdi o zamanlar. Ben mevcudun gölgesinde Adem'dim. Sıyırdım beni yokluk karanlığından, seninle kalktım ve dirildim. Bir hiç iken var oldum seni tanıyınca. Bir hiç iken var oldum. Görmüyormuş gözlerim. Körmüşüm meğer. Hayatım kör kuyuda olurken heder. Sinemi kaplayınca bir büyük keder. Yusuf olup gözümü açmaz mısın? Kimsesizliğimi ağlıyorum. Gülmeyi unutmuşum. Her yer bilinmez bana. Garip simalara bakıyorum. Düşünüyorum. Hor ve hakir düşürülmüşüm. Alçaltıcı nazarlar altında eziliyorum. Senle gelen varlığı düşünüyorum. Hiçlik zübdeme işlemişti o zamanlar. Kıymetten yoksundum. Silik bir kimlikle dolaştım. Silindi yazdığım ve çizdiklerim. Unuttum ondan gayri bildiklerim. Ben onu buldum seni tanıyınca. Ruhumun avucunda sana sunduğum, benden de öte aynandaki aksimdir. İster çal yere, at ötelere veya temizleyip beni sevdirmez misin? Pişmanlık sermayemdir bugün. Utanıyorum. Gözlerim içine kadar kızarmış. Yüzüm nerede? Düşünüyorum. Gönlümü yakan ateşi görmüyor musun? Ağız vaziyemde acı bir tebessüm. Senle gelen mizanı düşünüyorum. Ahmaklık övünç kaynağıydı o zamanlar. Çirkefin bağrında, rişsin ortasındayım. Merhametsizlik mizan, gaddarlık ölçüydü. Mağdurlarım hep kanımdan olanlar. Ölçü değişti, mizan, mizan oldu sen tanınınca. Siracımı buldum, yolum müstakim. Vasat ölçülü ayaklarının altında, tozuna bile layık değilken yüzüm, beni ümmetinden kabul eder misin? Ateş dalgasının ortasındayım. Yanmaya aşkım da yok idi halbuki. Aşkını nasıl kazanırım bilmem ki. Aşkına yol arıyorum, düşünüyorum. Mecnun'u mecnun eden neydi acaba? Mansur'a boyun vurduranı. Senle gelen sevdayı düşünüyorum. Her yer ateş yuvasıydı o zamanlar. Narında gezdim nur sahibinin. Aşkına susat, çöllere düşür beni. Kelebekler misali nurunda yandır beni. Rikkatin parmakları arasında kelebekler gülle tanıştı. Sen tanınınca. Dikenleri üreten benlik dalında, filizlenir tohumun kalp toprağımda. Nadas sıkmış gönlümü fetret çağında, beni alıp yanına ferahlatmaz mısın? Sana kurban özüm, veçhine hayrandır. Bu beden ne ki ruhum sana fedadır. Hakikati bulan seni tanıyandır. Bu garibe kendini anlatmaz mısın? Sadakatsizlikten sıkılgan yüreğim. Her köşede korku içinde. Emeğin olma yoluna koyuluyorum. Sıdkı tefrik noktasındayım. Düşünüyorum. Yardımcım hilekar ve düzenbazmış. Yeminleriyle her gün aynı ağaçtan besleniyormuşum. Senle gelen Necat'ı düşünüyorum. Sıdk, Kizb de iç içeydi o zamanlar. Tüm doğrularımı yalan saydım. Yalanladıklarımı da doğru. Hak batıldan ayrıydı. Ömerler Faruk oldu. Sen tanınınca.
varlık bahçesinin nadide gülleri, senin saf kaynağından beslenmişlerdir. Emzir toprağına düşen köklerimi, yetim sayıp başımı okşamaz mısın? Yetim sayıp başımı okşamaz mısın?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Biz insanız diyorsanız, hakkı savunuyorsanız, böyle sızlanıyorsanız, gelin iman pınarına. Katliamlar ulaşmadan, yaş kuru ile yanmadan, kanınız boşa akmadan, gelin hayat pınarına. Avrupa'daki medeniyet, Sırplardaki o zihniyet, sizi de yakar nihayet, gelin izzet pınarına. Gördünüz Çeçenistan'ı, Halepçe'yi, küfürdü içtirdi kanı, gelin İslam pınarına. Mezarınız açılmadan, kefeniniz biçilmeden, suçlu diye seçilmeden, gelin Kur'an pınarına. Cezayir'i, Filistin'i, Keşmir ile Filipin'i, kusuyor kafirler kini, gelin İslam pınarına. Somali, Bosna, Mısır, Eritre, Moro'da, küfür her dem katliamda, gelin dirlik pınarına. Amerika sihirbazlığı, kralların yobazlığı, bitti tilki kurnazlığı, gelin şuur pınarına. Makam, mevki, mal ve şöhret, hepsi zillet, hepsi töhmet. Birliktedir ancak izzet, gelin vahdet pınarına. Gelin rıza-i ilaha, koşun, kavuşun Allah'a, gelin vuslat pınarına.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: Mü'minun Suresi 118 ayet olup Mekke döneminin sonunda nazil olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kad eflehel mu'minun.
0: Muhakkak ki mü'minler mutluluk ve başarıya erdiler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
0: Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
0: Onlar boş şeylerden uzak dururlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
0: Onlar zekatı ifa ederler.

0: Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleriyle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: O müminler, üzerlerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarını vaktinde eda edip, zayi etmekten korurlar.

0: İşte varis olanlar, ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar onlardır. Onlar.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
0: Şu bir gerçektir ki, biz insanı süzme çamurdan yaratırız.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz.

0: Sonra nutfeyi rahim cidarına yapışan bir hücreye, bunu da mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ
0: Ve bütün bunlardan sonra siz ey insanlar ölürsünüz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
0: Yine şu da bir gerçektir ki, biz sizin üstünüzde 7 tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz.

Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek onu yerden gidermeye de kadiriz.

O su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştiririz ki onlarda size çok faydalar vardır. Onlardan yersiniz de.

0: Sina dağından çıkan bir nebat da yetiştiririz ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık çıkarır.
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

0: Davarlarda da sizin için ibretler vardır. Onların içinden çıkan sütle sizi besleriz. Daha onlarda sizin için nice faydalar bulunur. Onların etinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Onlara da, gemilere de binersiniz.

0: إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
1: Bir zaman halkını irşad etmesi gayesiyle Nuh'u gönderdik de, "Ey halkım," dedi, "yalnız Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız?"

0: Halkından ileri gelen bir takım kâfirler, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Böyleyken size hakim olmak istiyor. Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, böyle sizin gibi bir insan göndermez, melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın. Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı, sen yardım et bana.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

biz de ona vahyedip bildirdik ki, nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip, tandır kaynayınca, her cinsten birer çift ile, haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al. Zalim ve kâfirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.

Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince, de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun.

0: Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen, konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin.
1: İnne fî zâlike l'âyâtin ve in kunnâ lemubtelîn.
0: Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Onlardan sonra başka nesiller yarattık.
1: فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onların içinden, yalnız bir Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka tanrınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız? Diyen bir peygamber gönderdik.
1: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ

Onun halkından kâfir olup, ahiret buluşmasını yalan sayan ve kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz eşraf takımı, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, sizin içtiklerinizden içiyor. Eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat edecek olursanız, büyük bir kayba ve hüsrana uğrarsınız.

0: Ne o dediler, bu adam siz ölüp de toprak ve kemik haline geldikten sonra sizin diriltilip mezardan çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?
1: Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn.
0: Heyhât, heyhât. Size vaat edilen şey ne kadar da uzak.
1: İn hiye illâ hayâtuna'd-dünyâ nemûtu ve nahyâ ve mâ nahnu bimeb'ûzîn.
0: Hayat sadece dünya hayatından ibarettir. Ölür gideriz. Ancak bir kere yaşarız. Ve ölümden sonra asla diriltilmeyiz.
1: İn huve illâ raculun iftara alallâhi kezibem ve mâ nahnu lehu bimu'minîn.
0: Bu adam, uydurduğu yalanı Allah'a mal eden bir iftiracıdan başkası değildir. Ve biz hiçbir surette ona inanmayız.

0: O Resul, "Ya Rabbi," dedi, "beni yalancı saymalarına karşı sen bana yardım eyle." Allah buyurdu, "Tasalanma, çok geçmeden onlar pişman olacaklardır."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Derken korkunç bir ses onları bastırıverdi. Adalet yerini buldu. Onları sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler güruhunun canı cehenneme.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet, vadesini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.

Sonra resullerimizi peş peşe gönderdik. Hangi ümmete peygamberi geldiyse, onlar onu yalancı saydılar. Biz de onları birbiri ardından imha ettik. Onlardan geriye bıraktığımız sadece ibret verici hikayeleri. İman etmeyen o halkın canı cehenneme.

0: Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ
0: Dediler ki, kendi kavimleri bizim hizmetçi kölelerimiz iken, şimdi kalkıp bizim gibi beşer olan bu iki adama mı inanacağız?
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
0: Böyle deyip onları yalancı saydılar. Kendileri de helak edilenler güruhuna dahil oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Oysa doğru yolu tutmaları ümidiyle biz Musa'ya kitabı verdik.

Meryem'in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarlara akan ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik.

Siz ey peygamberler, helal ve hoş şeylerden yiyip için, makbul ve güzel işler işleyin. Zira ben yaptığınız her şeyi bilmekteyim.

0: Ama peygamberleri izlediklerini iddia eden ümmetler, fırkalara ayrılıp, bölük bölük oldular. Her grup, kendilerine ait görüşten ötürü memnun ve mutludur.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Sen onları, bir süreye kadar daldıkları gaflet içinde, kendi hallerine bırak.

0: Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Ama asıl Rablerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler,
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Rablerinin ayetlerini tasdik edenler,
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Rablerine hiç ortak tanımayanlar,

0: Rablerine döneceklerine inandıklarından kalpleri titreyenler, onun yolunda mallarını harcayanlar.
1: اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
0: Evet, işte onlardır hayırlara koşanlar ve o işlerde öne geçenler.

Biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz. Nezdimizde gerçeği bildiren, insanların yaptıklarını tam tamına tespit eden bir kitap vardır. Bundan ötürü asla haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat onların kalpleri bundan gafildir. Ayrıca onların bundan başka bir takım pis işleri daha var ki onları işler dururlar.

nihayet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımızda birden feryadı basarlar.

Fakat onlara şöyle denilecektir. Bugün hiç boşuna sızlanmayın. Zira siz bizden hiçbir surette yardıma mazhar olmayacaksınız.

Ayetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz. Geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız.

0: Peki onlar Allah'ın sözünü anlamaya çalışmadılar mı? Yoksa öne geçip gitmiş babalarına hiç gelmemiş olan, ömürlerinde ilk defa duydukları bir şeyle mi karşılaştılar?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü, tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar?

Ne o? Yoksa onda bir delilik var mı? Diyorlar. Oysa o, onlara gerçeğin ta kendisini getirdi. Ama gerçek, onların çoğunun işine gelmiyor. وَلَوْ اِتَّبَعَ

0: Fakat gerçek, onların keyiflerine tabi olsaydı, göklerin de, yerin de, oralarda yaşayanların da düzenleri bozulur, yıkılıp giderlerdi. Halbuki biz onlara şan ve şeref getiren, öğüt veren kitap verdik ama, ne var ki onlar bu dersten yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: Ey Resulüm! Yoksa bu hizmetlerine karşılık, sen onlardan bir karşılık istiyorsun da, bu kendilerine ağır geldiği için mi senden uzak duruyorlar? Fakat bilsinler ki, en iyi karşılık, sana Rabbinin vereceği karşılıktır. Çünkü O, rızık ve nimet verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Sen gerçekten onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun.

0: Eğer biz onlara merhamet edip, uğradıkları belayı giderseydik, yine onlar azgınlıklarında devam edip giderlerdi.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
0: Biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rablerine boyun eğip, ona yalvarıp yakarmadılar.

Ama ne zaman onların önüne ceza gününe mahsus zorlu bir azap kapısını açarsak, işte o zaman birden bütün ümitlerini yitiriverirler.

0: Ey insanlar! Rabbinizin buyruklarına kulak verin. Çünkü sizde işitme ve görmeyi sağlayan kulak ve gözleri, düşünüp hissetmenizi sağlayan kalpleri yaratan O'dur. Şükrünüz ne kadar da az.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi çoğaltıp dünyaya yayan da O'dur. Muhakkak yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

0: Hayatı veren de, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzü peş peşe getiren de O'dur. Öyleyse hâlâ aklınızı başınıza alıp, bunları bir düşünmez misiniz?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ
0: Ama böyle yapmak yerine, kendilerinden önceki münkirlerin dediklerini dediler.

0: Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha? Bize de daha önce babalarımıza da bu vaat edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi öncekilerin masallarından başka bir şey değil, dediler.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: De ki, bütün dünya ve içinde yaşayanlar kimindir? Söyleyin bakalım biliyorsanız.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Elbette Allah'ındır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, neden aklınızı başınıza almıyorsunuz?
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Peki, yedi kat göğün ve yüce arşın Rabbi kimdir? Diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Elbette Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: De ki, peki her şeyin gerçek yönetimini elinde tutan, kendisi her şeyi koruyup gözeten ama kendisi himaye altında olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin bakalım.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ
0: Elbette Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse nasıl oluyor da büyülenip gerçekten uzaklaşıyorsunuz?
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat buna rağmen onlar yalanı tercih ediyorlar. İşte gerçek.

0: Allah asla evlad edinmedi. Onun yanı sıra hiçbir tanrı da yoktur. Öyle olsaydı, her tanrı kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir.
1: Âlimil gayb ve şehâdeti fete'alâ ammâ yuşrikûn.
0: Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

0: De ki, ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Fakat onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sen yine de kötülüğü en iyi tarzda sav. Biz onların senin hakkındaki asılsız iddialarını pek iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Sen de ki, ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım.

Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman, "Ya Rabbi," der, "ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip, iyi işler yapayım." Hayır, hayır, bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

Şura üflendiği zaman, o gün artık ne aralarındaki akraba tutkunluğu bir fayda verir, ne de kişi bir başkasının halini sormayı hatırından geçirir.

Kimin iyilikleri tartıda hafif kalırsa, işte kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde ebedi kalanlar onlar olacaklardır.

0: Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında, dişleri açıkta kalıverir.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah Teala onlara şöyle buyurur. Ayetlerim size okunurdu da, siz onları yalan sayardınız değil mi?

0: Ey ulu Rabbimiz derler. Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Ama ne olur ey ulu Rabbimiz, kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak, işte o zaman kendimize iyice yazık eder, zalimin teki oluruz.
1: قَالَ اخْسَأُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah Teala, kesin sesinizi, sakın bir daha bana bir şey söylemeye kalkışmayın, buyurur.

Kullarımdan bir kısmı, inandık ya Rabbi, affet günahlarımızı, merhamet et bize. Çünkü sen, merhamet edenlerin en iyisi, en hayırlısısın dediklerinde, onları alaya alan sizler değil miydiniz? Sonunda sizin bu davranışlarınız, beni gönlünüzden geçirmeyi, beni yad etmeyi size unutturdu da, onlarla eğlenip durdunuz.

0: İşte ben de sabretmelerine karşılık bugün onları ödüllendirdim. İşte umduklarına kavuşanlar onlardır.
1: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
0: Sonra Allah cehennemdekilere der ki, size kalsa dünyada kaç yıl kaldınız?

0: bir gün veya daha da az. Ne bilelim, isterseniz bunu tam tamını aklında tutanlara sor. Zira bizim aklımız başımızdan gitmiş durumda, diye cevap verirler.
1: قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Siz doğrusu pek az kaldınız. Bu gerçeği bir bilseydiniz, bana isyan etmezdiniz.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Bizim sizi boşuna yarattığımızı, bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki, Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir.

0: O halde kim tanrılığını ispat eden hiçbir delili olmamasına rağmen Allah'la beraber başka bir tanrıya taparsa, ahirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek, cezasını çekecektir. Şurası muhakkak ki kâfirler asla iflah olmazlar.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Öyleyse ey Resulüm ve ey mümin, sen şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bizi affet. Sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, sen. Nur Suresi 64 ayet olup Medine devrinde indiğinde ittifak vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belleyip dersinizi alırsınız diye, onun içinde açık seçik ayetler indirdik.

İmdi, zina eden kadın ve erkeğin her birine 100 değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, Allah'ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir cemaat de bulunup şahit olsun.

Zinakâr, ancak bir fahişe veya putperest bir kadınla evlenmek ister. Fahişeyi de ancak bir zinakâr veya putperest nikahlamak ister. Böyle bir evlilik, müminlere haram kılınmıştır.

İffetli kadınlara zina isnat edip de buna dair 4 şahit getiremeyen herkese 80 değnek vurun. Ve bundan böyle onların şahitliklerini artık ebediyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten fasıkların ta kendileridir.

Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

Hanımının ise kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı 4 kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, 5. de ise kocasının doğru söylemesi halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.

Allah'ın sizin hakkınızda lütuf ve merhameti olmasaydı, eğer o Allah tövbeleri kabul buyuran, yaptığı her iş, verdiği her hüküm hikmetli olan bir zat olmasaydı, müstahak olduğunuz bütün cezaları hemen verir, sizi perişan ederdi.

O iftirayı çıkaranlar, içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı, kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis, o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin, kazandığı günah nispetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise, cezanın en büyüğü vardır. لولا

Siz ey müminler! Bu dedikoduyu daha işitir işitmez, mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip, haşa, bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir, demeniz gerekmez miydi?

0: O iftiracılar 4 şahit getirselerdi ya, şahitlerini getirmediklerine göre onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Hem dünyada hem de ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi.

O sırada siz, o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz. Ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi.

0: Eğer mümin iseniz, Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Ve Allah ayetleri size açık açık bildiriyor. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Müminler arasında çirkinliklerin yayılmasını arzu eden kimseler için dünyada da ahirette de gayet acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

0: Eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfu ve inayeti olmasaydı ve eğer Allah pek şefkatli ve merhametli olmasaydı, başınıza müthiş bir azap gelirdi.
1: On sekizinci cüzün birinci ve ikinci ismini dinlediniz.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

واكوان حزارة امجي محكوم جمرنرا يبدر باخاينكي يا نفش يدا.

Kar yağıyor dinarda. Meleklerin kanatları bembeyaz. Ben tenha gecelerin bekçisi. Yüzümde bulutlar. Doruklarındayım dertlerin. İçimde hüzün, içimde ayaz. Sonbahar sarart yeşil umutlarımızı. Mevsim kış. Dışarıda kar yağıyor. Meleklerin kanatları bembeyaz. Savrulan kar tanesiyim ben. Ülkem uzak mı uzak? Kelimeler kuru, yavan, cansız. İsteksiz elçiye yaz, yaz. Bir bakışımı, bir ah çekişimi inan asla anlatamaz. Dışarıda kar yağıyor. İçimde hüzün, içimde ayaz. Yanımızdan geçer de çocuklar, bakışları bize uğramaz. Kader arkadaşım, bırak dokunsun yüreğime elindeki saz. Dışarıda kar yağıyor, yüreğim kırgın, gözlerim nemli biraz.

güle varsın ve yol menzile. Okusun akşam hüzünlerimi siyah ile beyaz ile. Dönsün artık devranımız gah kış ile gah yaz ile. Koşsun bize çocuklar bir tebessüm, bin naz ile.

Hazreti Eyüp'ün vücuduna hastalık musallat olmuş. Yatmış mübarek boylu boyunca yatağa. Kurtlar yuva yapmış o gül tenine. Ne sabırmış ya Rab, imrendim haline. Kurtlar düşünce diline, o zaman yalvarmış hasta haline. Dilimi azat et kurtlardan, zikirler sözcüklerde anlamını yitirmekte. İsyan değil zikirde hali, hastalık umrunda değil Rabbiydi derdi. Kalbiyle sitem dahi etmedi haline. Sabretti Hazreti Eyüp, sabretti. Büyüdü Hazreti Eyüp sabrettikçe, yüceldi ilahi dergahta makamı. Değil kurtlar, dünyada çökseydi üstüne, şerbet gibi içer, güler geçerdi. Hazreti Eyüp'üm, halim senden daha vahim. Nefsim kemiriyor kurtlar misali beni. Kuşatıldım fitne ve günahlarla. Ebediyetim gidiyor, kurtar, kurtar beni. Seni yiyen kurtlara canım feda. En fazla dünya hayatını bitirebilirdi. Kalbimi kemiren nefsim var ya, ahirette istikbalimi karartmakta. Hazreti Eyüp'üm, ebedi aleme göçtün. Acıların elemi gitti, lezzeti kaldı. Ekmiş olduğun sabır tohumları cennette meyvelerini verdi. Benim halim perişandır. Ne ektim ki meyve beklerim? Savruldum deli rüzgar gibi, kıblemi arar dururum. Yol gösterenim çok oldu bunca zaman. Tatbikat kolay mı ahir zaman? Nerede polis ve gardiyanlar? İçimdeki nefsi tutuklasalar. Bütün benliğimi attım da geldim. Başka kapı mı var da gideyim? Kovsan da, atsan da, yaksan da beni. Ben ruhumla Hazreti Eyüp gibi ya Rab, seninim.

0: Kervan FM şu an sizlerle.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.